cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı? Kader beni senden söyle söküp alır mı? Yoksa derin

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Her zaman, her yerde.
6: Radyo Ülke, Ülke.
5: Bazen 80'ler.
6: Oturmuşum, oturum.
5: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
8: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

kibarca bir bay bay Ali diyor. Hay hay, gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali.

Türkiye'ye yeni yeni gelmekte olan rap müziğinden etkilenmiş ve albümü bu tarza beslenen iki şarkıyla açmıştır. Yine bu albümle birlikte 90'ların ilk yarısı boyunca sürecek MFÖ ve Fahri Atakoğlu ortaklığı da başladı. Gruba ayrıca İpucu Beşlisi döneminden arkadaşları Ayhan Sicimoğlu da eşlik etti. Retro'ya Harun Kolçak.

Retro devam ediyor. 1988 yılında yayınlanan Sezen Aksu'nun çıkış şarkısı Sultan Süleyman sonrasında Fatih Erkoç'la programa devam ediyoruz. Şarkımızsa Bana Mı Sordun olacak.

Uzay Heperi'nin vefatından sonra yazmış olduğu şarkı. İzel yorumuyla dinlettim sizlere. Ah yandım. Retro devam ediyor. Mustafa Sandal, Oyalama. Sıradaki şarkımız.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
3: en baba helva, Metin Baba. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.

0: Güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

kuşlar sonrasında maalesef bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kapanış şarkımız Aynı Mahallenin Çocukları albümünden bir Feridun Düzağaç yorumu. İlk olarak bu şarkıyı Grup Merdiven imzalı Haluk Levent seslendirmiştir. Hasretler ayrılıkla başlar. Hoşça kalın. Hasretler.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Fon soruşturması ile ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir." açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Öğretmen Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak açıklamasını yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad temasları kapsamında Suudi Arabistan, Irak, Özbekistan ve Libyalı mevkidaşlarıyla yenilenebilir enerji, elektrik ve hidrokarbon projelerinde işbirliğinin geliştirilmesine ele aldı. Tokat'ta bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.
2: Spor.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 13 Ekim Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bonzai, metamfetamin, sentetik ecza, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokakların suyla dolduğu ilçede araçlar yolda kalırken Yeşilovacık mahallesinde dereler taştı, Atatürk evini su bastı. Mersin'in merkez ilçelerinde de benzer durum yaşandı ve birçok ev ve iş yerini su bastı, yollar kapandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde yolsuzluk operasyonu sonrasında Başkan Abdullah Özyiğit'in tutuklanması ile belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. 4 turda sonuçlanan seçimlerde 19 oy alan CHP'li Çağdaş Lutlu başkan vekili olurken CHP'li Özgür Emir'e 17 oy aldı. CHP'nin resmi aday olarak gösterdiği isim ise seçilemedi. Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye başkan vekilliği seçimi 4. turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Turgut Selazı 16 oy alarak başkan vekili seçilirken Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin 14 oy aldı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı. Mersin'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 2 milyar 998 milyon 938 bin 930 dolarlık dış satım yaptı. İhracatını arttıran kent dış satımda bölgedeki iller arasında birinci oldu. Mersin Barosu'nun olağan genel kurulunda mevcut başkan avukat Gazi Özdemir yeniden başkanlığa seçildi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu, eğitim, sağlık ve güvenlik açısından bilimsel verilerle yeniden değerlendirilmesini istedi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, tarım sektörünün sorunlarını ve ihracatçıların beklentilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ileterek üreticinin yüksek girdi maliyetlerinin karşısında desteklenmesi, ürün fiyatlarının iyileştirilmesi konularına dikkat çekti. Mersin'de 1 Kasım'dan itibaren minibüslerde yalnızca Mersin 33 kart ve temassız kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Vatandaşlar belediye kartını fahiş fiyattan almak zorunda kalacaklarını, kredi kartından da komisyon kesilerek daha fazla ulaşım ücreti ödeyeceklerini belirterek tepki gösterdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı 2026 yılı 3. çeyrek sonunda 4,63 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, en yüksek değerleri İtalya, İspanya ve Romanya pazarlarında elde ettiklerini belirtti. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2 artışla 1,36 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mersin'in Silifke ilçesinde Silifke Günler arasında yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 17 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Akdere mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'in Toroslar ilçesi Kaşlı mahallesinde çalıntı olduğu iddia edilen motosikletle iki çocuğa çarptıktan sonra kaçan şahıs, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı mahallesinde meydana gelen kazada belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı. Mersin'de tütün ve makaron üretim fabrikasının 3 deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın Akdeniz ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı. Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Osmaniye Spor'un takım otobüsüne Mersin-Adana otoyolunda taşlı saldırı düzenlendi. Otobüsün camlarının kırıldığı olayda yaralanan olmazken Mersin Valiliği saldırıyla bağlantılı 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 12 kilometre hızla esecek.
4: Biraz sessiz olun, 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Sepetini doldur, kazancını arttır.
0: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

TBS. Herkese merhabalar. Takvimler Ekim'in 13'ünü göstermekte. Bu güzel günde tabii ki Gül Güne Gül'le tam zamanında sizlere ulaşmaya başladı. Önümüzde kocaman bir iki saat var biliyorsunuz. Bugün de en güzel şarkılar var. Tabii ki anlatacaklarım da var. İlginizi çekebilecek birçok şeyden bahsedeceğim yine. O zaman yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Harika şarkılar dinletmeye başlıyorum çünkü. Hoş geldiniz.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

Bugün size nörobilimden biraz bahsetmek istiyorum. Ayrılıklar, aşk, kadın erkek etkileri, beyin kimyası, imkansız aşklar, platonik aşklar, tutkulu aşklar, kara sevdalar. Bu kavramlar hakkında uzun uzun konuşacağız. Mesela ayrılıklar erkekleri nasıl ve ne şekilde, hangi zaman dilimlerinde etkilerken kadınlarda neler oluyor acaba? Aşık olan beyin kimyası neleri görmezden geliyor mesela? Ya da normalde yapmayacağımız şeyleri neden yapıyor olabiliriz? Hepsini çok detaylıca anlatacağımdan emin olabilirsiniz. İki güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

Bugün size nörobilimde aşkı anlatıyorum demiştim. Aşk beynin içinde ne yapıyor? Neden insanın muhakemesini değiştiriyor? Neden imkansız olan bazen böyle daha güçlü ve ayrılıklar neden adeta yoksunluk gibi yaşanıyor düşünmüş müydünüz? En başta önemli bir ayrım yapmak isterim. Aşk tek bir duygu ve tek bir hormon değil biliyorsunuz. Beyinde aynı anda ödül, motivasyon, işte bağlanma, stres, dikkat, hafıza, sonra fiziksel yakınlık ve sosyal değerlendirme sistemlerini etkileyen bir durum. İşte bu nedenle oksitosin, aşk hormonu veya dopamin, aşk gibi popüler açıklamalar fazlasıyla birleştirici olabiliyor. Günümüz sosyal medyasında yoğun olarak karşınıza çıkıyordur muhtemelen. Özellikle böyle birazcık fazla yoğun romantik aşklarda dopaminden zengin ödül, motivasyon bölgeleri evet güçlü biçimde devreye giriyor. Ama uzun süreli bağlanmada ödül sistemine ek olarak oksitosin ve vazopresin ile ilişkili bağlanma mekanizmalarının da önemi artıyor. Biraz kafanız karışmış olabilir. Hiç karışmasın. Hepsinin kimyasını sonuçta konuşacağız. Program çok uzun biliyorsunuz. Şimdi aşık beyin aslında ne yaşıyormuş diye düşünecek olursanız hemen bu konuda söyleyeceklerimi sıralamak isterim hızlıca. Birine aşık olduğumuzda beynin yaptığı şey yalnızca bu insanı seviyorum demek değil. Daha güçlü bir şey oluyor içimizde. Bu insan benim için yüksek öneme sahip diye. Beyin o kişiye olağanüstü bir böyle yeni önem değeri yüklemeye başlıyor. Kalabalık bir yerde 100 kişi olabilir fakat gözünüz onu buluyor. Mesela işte telefonunuza 10 tane bildirim gelir ama onun mesajı başka türlü hissettiriyor. İnsanların yüzlerce sözü vardır ama onun söylediği tek cümleyi akşam eve gidinceye kadar tekrar tekrar düşünürsünüz mesela. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi dopamin sistemi aslında. Özellikle böyle bazı bölgelerde romantik aşk çalışmalarında tekrar tekrar ortaya çıkmış. Çok kimyasına girmeden bu devrelerin görevi sadece haz vermek değil aslında. Bunu takip et, bu önemli, bunun peşinden git bölgelerimizi uyarıyor. Dolayısıyla romantik aşkın çok önemli özelliklerinden bir tanesi de motivasyon. İşte sevdiğiniz kişiye ulaşma isteği, onun dikkatini çekme isteği, onunla yakınlaşma isteği, onun davranışlarının anlamını çözmeye çalışma, onu tekrar görme dürtüsü mesela, işte telefonu sürekli kontrol etme, bir mesajın gelişini bekleme belki. Tüm bunların ortak noktası aslında bir ödüle yaklaşma davranışı. İşte bu nedenle bazı araştırmacılar romantik aşkı yalnızca bir emotion ya da bir duygu değil, aynı zamanda çok güçlü bir motivasyon sistemi olarak ele alıyor. Şimdi dopamin demiştim biliyorsunuz. Dopaminin aşk açısından en ilginç tarafı şu: mutluluk molekülü değil aslında. Daha çok bir ödül ihtimali var sinyali. Bu fark çok önemli. Çünkü bir insanı çok istemek onunla birlikteyken çok mutlu olmakla aynı şey değil. Hatta bazen tam tersi bile olabiliyor. Kişinin yanında huzursuz oluyorsunuz. İşte ilişki kötü gidiyor olabilir. Kişi size çok az şey veriyordur belki. Ama yine de güçlü bir biçimde onu istersiniz. Çünkü beynin İsteme sistemiyle hoşlanma has sistemi tamamen aynı değil. İnsan bağımlılıklarında da benzer bir ayrım var. Bir madde artık kişiye eskisi kadar keyif vermediği halde kişi onu hala şiddetli isteyebilir mesela. Yine romantik ilişkilerde de bunun aynısını birebir bağımlılık diye tanımlamak çok doğru değil ama sinir sisteminde bazı ortak mekanizmalar bulunuyor. Özellikle reddedilmiş fakat hala aşık kişilerde ödül kayıp işleme bölgelerinin aktif kalabildiği gösterilmiş. İşte bu yüzden insan bazen şöyle diyebiliyor: artık onun bana iyi gelmediğini biliyorum ama onu hala istiyorum. Beyin açısından bu cümle hiç çelişkili değil. Çünkü bilmek başka bir sistem, istemek bambaşka bir sistem. Noradrenalin diye bir şey duymuş muydunuz? Duymadıysanız bunu da anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle. En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size aşkın bilimsel tarafını anlatıyorum. Şarkıların öncesinde noradrenalinden bahsedeceğim demiştim. Şimdi yeni ve yoğun aşkın ilk dönemlerinde sempatik sinir sistemi oldukça aktif biliyorsunuz. Mutlaka duymuşsunuzdur bir yerlerde. Bunun sonucunda kalp çarpıntısı, ellerde titreme, iştah değişimi, uyuyamama, heyecan, işte ne bileyim enerji artışı, kişiyi görünce belki mide bölgesinde garip bir his, sürekli tetikte olma hali, telefon bildirimi geldiğinde mesela ani bir uyarılma gibi belirtiler görülebiliyor. Noradrenalin, norepinefrin bu uyarılma ve odaklanmaya katkıda bulunabiliyor. Dolayısıyla klasik hani onu görünce kalbim ağzımdan çıkacak gibi oluyor cümlesinin arkasında gerçekten gerçek bir otonom sinir sistemi cevabı var. Bir de kortizolü anlatayım size. Aşk hem çok güzel hem de stresli olabilir. Özellikle böyle ilişkinin başlangıcı belirsiz olduğunda aşk aynı zamanda stres sistemiyle de ilişkilidir ya. İşte benden hoşlanıyor mu, yazacak mı, işte beni istiyor mu, kaybeder miyim, bu ilişki olacak mı düşünürsünüz de düşünürsünüz. Bütün bunlar beynin belirsizlik ve tehdit sistemlerini de çalıştırır. Bazı çalışmalarda yoğun romantik aşkla ilişki üzerine düşünmenin akut kortizol yükselişleriyle bağlantılı olduğu görülmüş mesela. Bu yüzden yeni aşk bazen böyle paradoksal biçimde hem ödül hem de stres üretebiliyor. Ve bu ikisi birlikte olduğunda deneyim çok güçlü hale gelebiliyor. Bir de oksitosin var. Bu sana yakın olmak istiyorum diye bas bas bağıran bir şey. Oksitosin popüler kültürde aşk hormonu diye anlatılıyor ama gerçekte biraz daha karmaşık bir şey. Özellikle böyle dokunma, sarılma, fiziksel yakınlık, güven, sonra sosyal bağ, partnerle eşleşme, bakım verme süreçlerinde rol oynayan sistemlerden bir tanesidir. Fakat oksitosini verince insan aşık olur gibi düşünmemek lazım. İnsan bağlanması dopamin, oksitosin, vazopresin, endojen opioidler ve sosyal öğrenme gibi birçok sistemin birlikte çalışmasıyla oluşuyor. Romantik bağ açısından çok güzel bir model var mesela. Dopamin bu kişiyi istiyorum diyor. Bağlanma sistemleri ise zaman içinde bu kişi benim insanım demeye başlıyor. Aslında ikisi aynı şey değil. İşte bu nedenle bazen böyle yüksek bir fiziksel çekim olabiliyor ama güven ve bağlanma olmayabiliyor. Bazen de yıllardır birlikte olan çiftlerde ilk dönemlerdeki o baş döndürücü heyecan azalabiliyor. Ama kişi partnerinden ayrıldığında çok büyük bir boşluk yaşıyor. Çünkü bağlanma sistemi artık partneri günlük sinir sistemi düzenlemesinin bir parçası haline getiriyor. Vazopresin demiştim. Özellikle hayvan modellerindeki eş bağlanması araştırmalarında oldukça güçlü biçimde çalışılmış. Partner tercihleri, sosyal bağlanma, eş koruma davranışı gibi süreçlerle ilişkili olduğu düşünülüyor. İnsanlarda tablo hayvan modellerinden biraz daha karmaşık ama romantik bağlanmanın biyolojisinde oksitosin, dopamin, vazopresin etkileşimi önemli bir çalışma alanı. Şimdi aşık olan beyin neleri görmezden gelir? Biraz da bunun üzerine konuşalım istiyorum ama iki güzel şarkının hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün aşkın bilimini anlatıyorum size. Aşık olan beyin neleri görmezden gelir demiştik şarkıların öncesinde. Aşkın en enteresan noktalarından bir tanesidir aslında bu. Romantik aşkta yalnızca bazı sistemler aktive olmuyor biliyorsunuz. Bazı değerlendirme sistemlerinin çalışma biçimi de değişiyor. Erken nöro görüntüleme çalışmalarında romantik ve maternal aşk sırasında sosyal değerlendirme, olumsuz duygular ve başkalarının niyetini eleştirel değerlendirme ile ilişkili bazı bölgelerde aktivite azalması görülmüş. Bu bulgular halk arasındaki hani aşkın gözü kördür sözünün kelimesi kelimesine bilimsel karşılığı değil ama ilginç biçimde aynı psikolojik fenomeni açıklamaya da yardımcı olabilir. Aşık beyin bir insana bakıldığında tamamen farksız bir gözlemci değildir aslında. Partnerin iyi özellikleri biraz daha fazla dikkat çeker. Kusurlar yeniden yorumlanır. İşte bana yazmadı yerine ay yoğundu herhalde denir. Beni görmezden geldi yerine ay belki çekiniyordur diye telkinlerde bulunulur. İşte çok kararsız davranıyor yerine. Benden korkuyor çünkü hisleri güçlü denebilir. Burada ilginç bir mekanizma devreye giriyor. Güdümlü akıl yürütme. İnsan çoğu zaman veriyi istediği sonuca uygun biçimde yorumlamaya başlıyor. Çünkü elde etmek istediği ödül oldukça değerli. Peki neden normalde yapmayacağımız şeyleri yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü beyin davranış seçeneklerinin değerini yeniden hesaplıyor. Normalde işte şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben asla yük mesajı atan biri değilim. Ama kişi çok yüksek ödül değerine sahip hale geldiğinde beyin hesabı değiştiriveriyor. Normal şartlarda işte utanç riski 7 ise ödül 4 ise evet mesaj atmıyorsunuz. Ama aşıkken utanç riski 7 ödül 30 haline gelebiliyor. Bunun sonucunda insan kendi karakterine aykırı sandığı davranışlarda da bulunabiliyor. İşte saatlerce bekleyebiliyor, yol değiştirebiliyor, normalde yapmayacağı kadar para harcayabiliyor, çok uzun mesafeler gidebiliyor, kendi gururunu çiğneyebiliyor, tekrar tekrar mesaj atabiliyor. Normalde tolere edemeyeceği bazı davranışları tolere edebiliyor. Çünkü beyin bu ilişkiyi kazanmanın değeri hesabını yükseltmiş oluyor. İmkansız aşklar neden bazen daha güçlü biliyor musunuz? Biraz daha merak edeceksiniz bilmiyorsanız. Şarkıların hemen sonrasında onu da anlatacağım sizler için.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Fon soruşturması ile ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir" açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Öğretmen Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak açıklamasını yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad temasları kapsamında Suudi Arabistan, Irak, Özbekistan ve Libyalı mevkidaşlarıyla yenilenebilir enerji, elektrik ve hidrokarbon projelerinde işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Tokat'ta bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
7: Ergül.
8: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her nesil.
10: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Penax ticari araçlarda.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: sepetini doldur, kazancını artır.
17: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, bal parmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
22: Radyo

Ülgün Egül'le de bugün aşık beyni, ayrılıklar, kimya, bilim hepsini konuşuyoruz. İmkansız aşk neden bazen daha güçlüdür demiştik, hatırlayacak olursanız. Şimdi imkansız aşkın çok büyüleyici bir nöropsikolojik özelliği var. Tam erişemediğiniz ödül zihinde daha fazla yer kaplıyor. Aslında anlatımı bu kadar basit. Bunun temelinde ödül tahmini ve belirsizlik mekanizmaları da var elbette. Beyin ödül sistemleri yalnızca böyle ödül aldığımızda değil, ödül ihtimali olduğunda da çalışıyor çünkü. Özellikle böyle sonuç belirsizse, işte olacak mı, olmayacak mı, beni istiyor mu, istemiyor mu, bir şey olacak gibi ama olmuyor durumu. Sürekli bir tahmin döngüsü yaratabiliyor insanın içinde. Romantik kabul ve reddedilme üzerine yapılan araştırmaları anlatayım size. Beynin bu sosyal sinyalleri gerçekten bir tür öğrenme ve tahmin hatası mekanizmalarıyla işlediğini gösteriyor bize. Dolayısıyla imkansız aşkın güçlü olması bazen kişinin ruh eşiniz olmasından değil de beynin bitmemiş bir problemi çözmeye çalışmasından kaynaklanabiliyor. Kesin bir hayır bazen beynin öğrenmesine yardımcı oluyor ama belki şimdi değil, bilmiyorum. İşte bazen geliyor bazen gidiyor durumu beynin öğrenmesini bir parça zorlaştırabiliyor. Aralıklı ödül mekanizmasından bahsedeyim tam bu noktada size. Bu konuda çok önemli bir kavram var. Aralıklı pekiştirme. Davranış biliminde ödül her zaman gelirse sistem bir süre sonra tahmin edilebilir hale geliyor biliyorsunuz. Ama ödül bazen gelirse bazen gelmezse, ne zaman geleceği belli değilse mesela, ödülü arama davranışı çok dirençli hale gelebiliyor. Romantik ilişkilerde buna birebir laboratuvar modeli muamelesi yapmak çok doğru değil tabii ama aynı ödül öğrenme prensibi şunu açıklamaya belki yardımcı olabilir. Bir insan işte 3 gün çok ilgili, 2 gün soğuk, sonra yine çok ilgili, sonra kayıp olduğunda kişi karşı tarafa daha fazla zihinsel enerji harcıyor. Çünkü beyin sürekli bir sonraki ödül ne zaman gelecek acaba diye tahmin yapıyor. İşte bu yüzden bazen güvenli, tutarlı biri daha az baş döndürücü, erişilmesi zor biri ise daha bağımlılık yapıcı hissettirebilir. Bu zor kişinin daha değerli olduğu anlamına elbette gelmiyor. Belirsizliğin ödül sistemini daha fazla meşgul ettiği anlamına geliyor. Platonik aşk demiştik. O da aslında enteresan bir şey. Gerçek ilişki olmadığı için kişinin beyninde karşı taraf hakkında büyük bir boşluk var. Ve insan beyni biliyorsunuz boşlukları doldurmayı çok da sevmiyor. Dolayısıyla beynin yaptığı şey genelde şu oluyor. Eksik veriyi hayal gücüyle tamamlamak. Bir ilişkiniz varsa, işte karşınızdaki insanın sinirliyken, yorgunken, ne bileyim parasızken, hastayken, sabah uyandığında tartışırken, işte sorumluluk alırken, kıskanırken, stresliyken görüyorsunuz. Platonik kişiyi ise çoğunlukla seçilmiş karelerden tanıyorsunuz. Sonuç olarak da beynin sevdiği şey zamanla gerçek insandan birazcık ayrılabiliyor. İşte bu noktadan sonra iki kişi var. Gerçek kişi ve sizin zihninizdeki kişi. Zihninizdeki kişi de çoğu zaman biraz daha kusursuz, değil mi? Projeksiyon kavramını hiç duymuş muydunuz? Platonik aşkların önemli bir kısmında insan karşı tarafı sadece görmüyor. Kendi ihtiyaçlarını da onun üzerine yansıtıyor. Mesela işte beni anlayacak, beni çok sevecek, onunla çok huzurlu olacağız, beni herkesten farklı görecek. Ama bunların bazıları kişi hakkında bildiğimiz gerçeklerden değil, kendi gözlemlerimizden doğuyor. İşte bu yüzden bazen bir platonik aşk gerçekleştiğinde şaşırtıcı bir biçimde çabucak sönebiliyor. İnsan şöyle diyor: ay ben bunu aylarca düşünmüşüm. Çünkü gerçek ilişki hayali ilişkiyi test etmeye başlıyor. Bir de tutkulu aşkı konuşalım dilerseniz. Tutkulu aşk biraz daha farklı. Burada genellikle böyle çok güçlü arzu, yüksek uyarılma, yoğun özlem, fiziksel çekim, sürekli düşünme, idealizasyon, sonra kıskançlık, birleşme arzusu, yüksek enerji oluyor. Erken dönem romantik aşkın çalışmalarında dopaminerjik ödül motivasyon bölgelerinin güçlü aktivasyonu görülmüş insanlarda. İlginç olan tutkulu aşkın mutlaka kısa ömürlü olmak zorunda olmaması. Bazı uzun süreli mutlu ilişkilerde işte karşısındaki insanı görmeye verilen bu değişim yanıtlarının yıllar sonra bile devam edebildiği gösterilmiş. Fakat uzun süreli aşkta buna bağlanma, işte sakinlik ve arkadaşlıkla ilişkili daha geniş sistemlerde ekleniyor elbette. Dolayısıyla aşkın olgunlaşması tutku bitti demek zorunda değil. Daha çok yüksek uyarılmalı aşk artık güvenli bağlanma haline gelebiliyor. Kara sevdadan da biraz bahsedeyim size. Kara sevda psikiyatride resmi bir tanı değil aslında. Ama halk
dilindeki kara sevdanın bazı biçimleri bazı fenomenlerle örtüşebiliyor. Limerence, yoğun romantik obsesyon, reddedilme hassasiyeti, işte kaygılı bağlanma, ruminasyon ve bazı durumlarda depresif belirtiler. Limerence özellikle kişinin karşı tarafın sevgisine dair yoğun bir karşılıklılık ihtiyacı hissettiği romantik saplantı hali. Kişinin zihni şuna kilitlenebiliyor. İşte beni seviyor mu? Bu bakış ne demekti? Niye bugün yazmadı? Bu şarkıyı bana mı paylaştı? Niye profil fotoğrafını değiştirdi? Beni düşündü mü? Burada aşkın odağı bazen onunla güzel bir ilişki yaşamak olmaktan çıkıyor ve giderek onun sevgisinden kesin emin olmak haline geliyor. Bu çok önemli bir fark biliyorsunuz. Limerence ve belirsizlik konusunda söyleyeceğim birkaç cümle var. En güçlü yakıtlarından bir tanesi aslında bu kavramın belirsizlik. Tam reddedilme bazen sistemi zayıflatabiliyor. Tam karşılıklılık da bir süre sonra sistemi sakinleştirebiliyor. Ama yarım kalmışlık çok güçlü olabiliyor. Çünkü kişi sürekli bir ipucu arar hale geliyor. Beyin sürekli tahmin yapıyor. İşte her küçük olumlu işaret büyük ödül haline geliyor. Her olumsuz işaret büyük kayıp haline geliyor. Bu nedenle ruh hali karşı tarafın davranışlarına bağlanabiliyor. İşte mesaj geldi, dopamin yükseldi. Mesaj gelmedi, stres yükseldi. Hikayeye baktı, umut. Bakmadı, kaygı. Bir gün çok sıcak coşku, ertesi gün soğuk çöküş. Bu nedenle romantik belirsizlik bazen oldukça güçlü bir nörobiyolojik salınım yaratabiliyor. Peki ayrılıkta beyinde neler oluyor biliyor musunuz? Bunu da konuşacağız elbette. Şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün aşkın kimyası üzerine konuşuyoruz. Ayrılıkta beyinde neler olur demiştik. En ilginç bölümlerden bir tanesidir burası. Şimdi bir romantik ilişki bittiğinde aslında beynin başına yalnızca üzücü bir olay oldu gelmiyor. Beyin aynı anda 3 kayıp yaşayabiliyor. Ödül kaybı, bağlanma figürü kaybı ve gelecek modelinin kaybı. Partner artık yalnızca bir insan değil. Zamanla işte telefon konuşmanız, uyku düzeniniz, hafta sonu planınız, bedensel temasınız, belki fiziksel yaşamınız, sosyal çevreniz, gelecek hayaliniz, güven duygunuz karşınızdaki insanla bağlantılı hale geliyor. Dolayısıyla ayrılıkla beyin yalnızca kişiyi değil, onunla kurulmuş bütün tahmin sistemini yeniden düzenlemek zorunda kalıyor. Ayrılık neden fiziksel ağrı gibi hissediliyor biliyor musunuz? Şimdi romantik reddedilme üzerine yapılan bazı çalışmalar var. Özellikle beynin bazı bölgeleri ve bazı ağlarda aktivasyonlar görülmüş bu çalışmalarda. Bazı erken çalışmalar sosyal reddedilme ile fiziksel ağrı arasında oldukça güçlü örtüşmeler bildirmiş. Daha sonraki daha gelişmiş analizler ise ikisinin tamamen aynı sinirsel temsil olmadığını, kısmen ortak bölgeleri kullansalar da özgül örüntülerinin farklı olduğunu göstermiş. Yani kalp kırıklığı fiziksel ağrıyla birebir aynı şeydir demek biraz fazla iddialı, ama beynin sıkıntı, tehdit ve ağrı işleme ağları gerçekten de devrede. İşte bu yüzden göğüste ağırlık, iştahsızlık, uykusuzluk, yorgunluk, bedensel ağrı hisleri gayet gerçek olabiliyor. Daha da ilginç olan, reddedildiğinizde aşk sistemi hemen kapanmıyor. İnsanların belki de en çok şaşırdığı şey budur. Mantık şöyle bekler: İşte beni istemiyorsa beynim ondan soğumalı. Ama sistem her zaman böyle çalışmıyor ki. Reddedilmiş fakat hala yoğun biçimde aşık kişilerin ex partner fotoğrafına bakarken yapılan beyin taramalarında romantik ödül sistemlerinin hala aktif olduğu gösterilmiş. Yani ayrılık sonrası ilk dönemde paradoks şu: kişi artık yok ama onu isteyen beyin devresi hala çalışıyor. Bunu bir mağazanın kapanmasına benzetebilirsiniz. Beynin önünde şöyle bir mesaj var: ödül kaldırıldı. Ama ödül devresi bir dakika, dün buradaydı, tekrar dene diyebiliyor. İşte bu nedenle bazı insanlar ayrılık sonrası profil kontrol eder, eski mesajları okur, fotoğraflara bakar, ortak yerlere giderler, son görülmelerini kontrol ederler, acaba yazacak mı diye beklerler. Bu davranışların bazıları basit meraktan çok bir ödül arama davranışı haline gelebiliyor. Ayrılığın ilk evresini de anlatmak istiyorum size. Ama

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebirhan Anneler ve Ev Hanımları. Çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı.

0: Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke
9: her zaman her yerde.

Şarkılar bitti, döndüm, geri geldim. Aşkı konuşuyorduk biliyorsunuz bilimsel olarak. Ayrılığın ilk evresinden bahsedeceğim demiştim. Şimdi bağlanma literatüründe önemli bir kavram aslına bakarsanız. Bağlanma figürü uzaklaştığında organizmanın ilk cevabı genellikle geri getir oluyor. Bu nedenle ayrılığın ilk günlerinde kişi böyle şaşırtıcı bir biçimde daha fazla yaklaşmak isteyebiliyor. Normalde yazmayacağı kadar çok yazabiliyor, telefon edebiliyor, açıklama isteyebiliyor, bir kere konuşalım diyebiliyor, kavga çıkarabiliyor, kıskanabiliyor, hatta bazen öfkesi bile artabiliyor. Çünkü sistemin amacı başlangıçta bağı yeniden kurmak olabiliyor. Romantik reddedilme araştırmaları da aslında ödül kayıp duygu düzenleme sistemlerinin birlikte aktive olabildiğini gösteriyor bize. Peki sonra ne olur derseniz, bağın geri gelmediği tekrar tekrar öğrenildiğinde beynin tahminleri yavaş yavaş değişiyor. İşte mesaj atacak yerine muhtemelen mesaj atmayacak haline geliyor. İşte geri dönecek yerine bu gerçekten bitti modeli yerleşiyor. İşte iyileşme tam burada başlıyor. Aslında unutmak çoğu zaman belleği silmek değil, kişinin beyninizdeki ödül değerinin ve beklenti değerinin birazcık azalması. Fotoğraf hala var, anı hala var ama bedensel reaksiyon giderek küçülüyor. Şimdi ayrılık sonrası zaman çizelgesinden de biraz bahsedeyim size. Burada özellikle önemli bir uyarı da vereyim. İnternette çok sevilen hani kadın ilk hafta üzülür, erkek üçüncü ay yıkılır gibi kesin zaman çizelgelerini destekleyen güçlü bir nörobilimsel kanıt yok aslında. Böyle bir biyolojik saat bulunmamış. Ama kaba bir psikolojik modelden bahsedebilirim size. İlk saatler, günler böyle beyinde psikolojide sık görülen süreçler var. İşte şok, stres, yoğun dikkat, protesto, uyku, iştah bozulması. İlk haftalarda da eksi kontrol etme isteği, anıları tekrar oynatma, ruminasyon. 1 ile 3 ay arasında yeni gerçekliği öğrenme modeli beliriyor. Ödül beklentisi azalıyor. Dalgalı iyileşme başlıyor. 3 ay sonrası birçok kişide belirtilerde belirgin düşüşler başlıyor. İşte tetikleyiciler ara sıra geri gelebiliyor elbette. Hani profil kontrol etmeler falan, onlardan bahsediyorum. Uzun döneme baktığımızda da kişi hayat modelini yeniden kurdukça bağın duygusal yoğunluğu giderek azalıyor. Şimdi genç yetişkinleri 2 yıl izleyen bir çalışmada ayrılık çerçevesinde depresif belirtilerin geçici biçimde yükseldiği, ortalama olarak yaklaşık 3 ay içinde ayrılık öncesi seviyelere döndüğü bulunmuş. Tabii bu bir ortalama. İlişkinin süresi, terk eden, edilen taraf olmak, bağlanma biçimi ya da travma geçmişi, sosyal destek ve ilişkinin anlamı süreyi ciddi biçimde değiştirebilir elbette. Dedim ya hani genelleme öyle çok da mümkün değil. Peki kadın ve erkek ayrılığı farklı mı yaşıyor derseniz? Evet, en tartışmalı alanlardan bir tanesi bu. Bazı ortalama farklar var ama bunları hani kadın beyni böyle, erkek beyni şöyledir diye anlatmak bilimsel olarak yanlış olacaktır. İnsanlar arasındaki farklılık çoğu zaman cinsiyet ortalamaları arasındaki farklılıktan biraz daha büyük. İşte bağlanma stili, kimin ayrıldığı, ilişki süresi, yeni partner, sosyal destek, kişilik, yaş ve ilişkinin niteliği çok büyük farklar yaratıyor. Bununla birlikte bazı ortalama örüntüler elbette var. Mesela kadınlarda ayrılığın ilk etkisini anlatayım öncelikle. 5705 kişinin 96 ülkeden katıldığı geniş çaplı bir araştırmada kadınlar ayrılık sonrası ortalama olarak erkeklerden biraz daha yüksek duygusal ve fiziksel acı bildirmişler. Duygusal acı ortalaması kadınlarda 6.84, erkeklerde 6.58. Fark istatistiksel olarak anlamlı fakat etkisi küçük. Fiziksel sıkıntı bildirimlerinde fark biraz daha belirgin diyebiliriz. Bu bulgu bazen aslında kadın daha çok acı çeker ama erkek asla toparlanamaz şeklinde aşırı dramatize edilebiliyor. Çalışmanın verileri kadınların ayrılığı ortalama biraz daha yoğun bildirdiğini destekliyor ama tabii buradan bütün erkeklerin yıllar sonra çökeceği sonucu da çıkmaz. Peki kadınlar neden ilk dönemlerde daha yoğun hissediyor gibi görünebilir derseniz, burada biyolojik kadar sosyalleşme de önemli elbette. Kadınların birçok kültürde biliyorsunuz duyguları daha açık ifade etmelerine, arkadaşlarıyla işte ilişkiyi ayrıntılı konuşmalarına, ağlamalarına, destek istemelerine daha fazla sosyal izin veriliyor. İşte bu nedenle ölçümlerde kadınların duygusal sıkıntıyı daha kolay ifade etmeleri de elbette mümkün. Aynı zamanda ruminasyon, yani olayı tekrar tekrar zihinde çevirme bazı örneklemlerde kadınlarda biraz daha yüksek görülmüş. Ama tabii bunun anlamı erkeklerin daha az etkilendiği değil. Duyguyu ifade etmekle duygunun biyolojik etkisi aynı şey değil sonuçta. Peki erkeklerde neler oluyormuş gül derseniz, şarkıların hemen sonrasında elbette.

Gül Günegül'le de bugün aşkın nörobilimini konuşuyoruz. Erkeklerde acaba ayrılıklarda neler oluyor demiştim en son. İlginç olan bir veri var. Büyük boşanma ve sağlık araştırmalarında özellikle uzun süreli ilişkilerin ve evliliklerin bitmesinden sonra bazı ciddi sağlık sonuçlarının erkeklerde daha belirgin olduğu görülmüş. Bunun erkekler kadınlardan daha çok sever gibi bir açıklaması elbette yok. Muhtemel nedenler arasında sosyal destek ağı var, sağlık davranışları, yalnızlık, işte kötü maddelerin kullanımı, günlük düzenin bozulması, yine partnerin sosyal destek sistemindeki rolü gibi pek çok faktör de var elbette. Erkekler geç üzülür mü derseniz, bunun üzerine çok fazla internet efsanesi var biliyorsunuz. Gerçek cevap, bazı erkeklerde evet ama bu evrensel bir biyolojik kural değil. Bazı insanların ayrılık modeli şu şekilde oluyor: ayrılık, büyük acı, yas, işleme ve iyileşme. Bazılarında ayrılık, kaçınma, arkadaşları, iş, flört, eğlence, birkaç hafta, ay sonra boşluk. İkinci model erkeklerde sosyal öğrenme nedeniyle biraz daha böyle sık görülebiliyor. Çünkü bazı erkeklere çocukluktan itibaren hani üzülme, güçlü ol, takma, başkasını bul mesajları çok veriliyor ya. İşte bu durumda kişi ilk haftalarda gerçekten çok iyi görünebiliyor. Fakat duygunun işlenmemesi daha sonra tetikleyicilerle geri dönmesine yol açabiliyor. İşte bu yüzden halk arasında kadın ilk ay ağlar, erkek üçüncü ay ağlar gözlemi bazen görülebiliyor. Ama tabii bunun bilimsel olarak erkek ayrılık hormonu üçüncü ayda yükselir şeklinde bir mekanizması yok. Şimdi boşanma araştırmalarında ilginç bir bulgu var. Almanya'da uzun yıllar izlenen geniş bir panel çalışmasında boşanmanın kısa dönem öznel iyilik hali üzerindeki etkisinin erkeklerde daha belirgin olabildiği fakat orta vadede kadın ve erkek arasındaki psikolojik farkların büyük ölçüde azaldığı bulunmuş. Kadınlarda ekonomik kayıplar ve tek ebeveynlik gibi yapısal sonuçların daha kalıcı olabildiği görülmüş. Bu bize önemli bir şey söylüyor. Kadın erkek ayrılığı farkı yalnızca hormonlarla açıklanamaz. Sosyal hayatın organizasyonu da aslında beynin yasını belirliyor. Erkeklerin mesela ayrılıktan hemen sonra yeni biriyle olması ne anlama gelir? Bunu da merak ediyorsanız onu da anlatmak istiyorum. Çok sık yanlış yorumlanan bir şey çünkü bu. Yeni biriyle olmak otomatik olarak hani eskiyi unuttu anlamına gelmiyor. Ama otomatik olarak eskiyi unutamadığı için yaptı da değil. Bunun üzerine bazı araştırmalar yapılmış. Bazı kişilerin ayrılık sonrası işte fiziksel yakınlığı veya yeni partnerleri dikkat dağıtmak, işte kendini yeniden değerli hissetmek, ex aşkı unutmaya çalışmak, intikam, hedonizm gibi farklı nedenlerle kullanabildiği de görülmüş. Dolayısıyla dışarıdan aynı davranışın çok farklı psikolojik anlamları da olabilir diyebiliriz. Peki kadınlar neden bazen böyle daha hızlı gerçekten kapatıyor gibi görünür? Bunu merak etmiş miydiniz? Şarkıların hemen sonrasında merak edenler için büyük bir

0: Gibi Gülle Gül Gül.
1: Bugün 13 Ekim Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bonzai, metamfetamin, sentetik eczan, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokakların suyla dolduğu ilçede araçlar yolda kalırken Yeşilovacık mahallesinde dereler taştı, Atatürk evini su bastı. Mersin'in merkez ilçelerinde de benzer durum yaşandı ve birçok ev ve iş yerini su bastı, yollar kapandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde yolsuzluk operasyonu sonrasında Başkan Abdullah Özyiğit'in tutuklanması ile belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. 4 turda sonuçlanan seçimlerde 19 oy alan CHP'li Çağdaş Lutlu başkan vekili olurken CHP'li Özgür Emir'e 17 oy aldı. CHP'nin resmi aday olarak gösterdiği isim ise seçilemedi. Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye başkan vekilliği seçimi 4. turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Turgut Selazı 16 oy alarak başkan vekili seçilirken Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin 14 oy aldı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı. Mersin'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 2 milyar 998 milyon 938 bin 930 dolarlık dış satım yaptı. İhracatını arttıran kent dış satımda bölgedeki iller arasında birinci oldu. Mersin Barosu'nun olağan genel kurulunda mevcut başkan avukat Gazi Özdemir yeniden başkanlığa seçildi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Türkiye'de kalıcı yaz saat uygulamasının enerji tasarrufu, eğitim, sağlık ve güvenlik açısından bilimsel verilerle yeniden değerlendirilmesini istedi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, tarım sektörünün sorunlarını ve ihracatçıların beklentilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ileterek üreticinin yüksek girdi maliyetlerinin karşısında desteklenmesi, ürün fiyatlarının iyileştirilmesi konularına dikkat çekti. Mersin'de 1 Kasım'dan itibaren minibüslerde yalnızca Mersin 33 kart ve temassız kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Vatandaşlar belediye kartını fahiş fiyattan almak zorunda kalacaklarını, kredi kartından da komisyon kesilerek daha fazla ulaşım ücreti ödeyeceklerini belirterek tepki gösterdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ, 2026 yılı 3. çeyrek sonunda 4,63 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, en yüksek değerleri İtalya, İspanya ve Romanya pazarlarında elde ettiklerini belirtti. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2 artışla 1,36 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mersin'in Silifke ilçesinde Silifke Günler arasında yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 17 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Akdere mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'in Toroslar ilçesi Kaşlı mahallesinde çalıntı olduğu iddia edilen motosikletle iki çocuğa çarptıktan sonra kaçan şahıs, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı mahallesinde meydana gelen kazada belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı. Mersin'de tütün ve makaron üretim fabrikasının 3 deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın Akdeniz ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı. Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Osmaniye Spor'un takım otobüsüne Mersin-Adana otoyolunda taşlı saldırı düzenlendi. Otobüsün camlarının kırıldığı olayda yaralanan olmazken Mersin Valiliği saldırıyla bağlantılı 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 12 kilometre hızla esecek.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski tığını getir, yeni tığını götür
2: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
6: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
16: Radyo.

Gülgün Ergül'le de bugün aşkın nörobilimini konuşuyoruz. Şimdi kadınlar genelde böyle ilişkileri daha hızlı gerçekten kapatır gibi görünürler ya. Aslında bu konuda kesin nörobiyolojik bir cevap yok ama psikolojik açıdan bir olasılık var. Bazı kadınlar ilişkinin bitişini ayrılık gerçekleşmeden önce işlemeye başlayabiliyorlar. Aylarca işte konuşmayı deniyorlar, neden mutsuz olduğunu düşünüyorlar, arkadaşlarıyla paylaşıyorlar, ilişkinin geleceğini değerlendiriyorlar. Sonunda ayrıldıklarında da dışarıdan işte bir haftada unuttu gibi görünüyorlar. Oysa yaz sürecinin önemli kısmı ilişki içindeyken başlamış olabiliyor. Aynı şey elbette erkeklerde de olabilir. Bu nedenle ayrılık sonrası davranışa bakarak kim daha çok seviyordu sorusuna güvenilir biçimde cevap veremeyiz. Terk eden mi, terk edilen mi daha çok etkilenir peki? Bunu düşünmüş müydünüz? Bu konu hakkında da tabii söylenecek cümlelerim var. Genellikle kontrol duygusu çok önemlidir biliyorsunuz hepimiz için. Terk edilen kişi için olay beklenmedik, kontrol dışı, reddedici olabiliyor. İşte bu yüzden sıkıntı biraz daha yüksek olabiliyor. Romantik ayrılıklar üzerine çalışmalarda terk edilen kişilerin daha yüksek öfke ve sıkıntı bildirdiği gösterilmiş. Ama çok ilginçtir ki terk eden kişinin de sonradan yas yaşayabilmesi mümkün. Çünkü karar vermek bağlanmayı anında kapatmıyor. İnsan biliyorsunuz bir ilişkinin yanlış olduğuna karar verebiliyor ama hala partnerine bağlı da kalabiliyor. Ayrılıktan sonra neden iyi anlar öne çıkıyor peki? Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Hazır yeri gelmişken bundan da biraz bahsedeyim size. Beyin belleği böyle video kamera gibi saklamıyor. Her hatırlamada anı bir miktar yeniden yapılandırılıyor. Ayrılığın ilk döneminde özlem çok güçlüyse beyin özellikle böyle ödülle ilişkili anıları çağırabiliyor. İşte ilk buluşma, ilk sarılma, ilk tatil, ilk şarkı, ilk cümle ve bir anda böyle ilişkinin kötü bölümleri hop arka plana çekilebiliyor. İşte bu yüzden kişi belki o kadar da kötü değildi demeye başlıyor. Fakat bu çoğu zaman ilişkinin objektif yeniden değerlendirilmesinden çok bağlanma ve özlem sisteminin hafıza seçimini etkilemesinden kaynaklı. Biraz da size kokuyu anlatacağım. Ama yine iki güzel şarkı dinleteyim arada.

Gül Günegül'le de birlikteliğimiz devam ediyor ama zamanımız da azaldı. Aşık beyin, ayrılıklar, nörobilim dedik. Bugün aşkın kimyası üzerine konuştuk epeyce. Bir de kokudan biraz bahsetmek istiyorum. Gerçi hani bir programda size bunu çok daha detaylıca anlatacağım. Şimdi sürem çok az. Böyle incecik geçebileceğiz ama. Koku sistemi limbik sistem ve hafıza devreleriyle çok yakın bağlantılı ve aşkla da çok ilintili. Bu yüzden yıllar sonra bir parfüm, bir kişiyi, bir odayı, bir geceyi, bir sarılmayı şaşırtıcı biçimde canlı içinde geri getirebiliyor. Aynı şey müzik için de geçerli mesela. Şarkılar biliyorsunuz dönemsel anıları paketleyebiliyor. Bu nedenle ayrılık sonrası o şarkıyı duyunca için parçalandı ifadesi romantik bir abartı değil. Beyin gerçekten o dönemin duygusal ağlarını tekrar aktive edebiliyor. Neden böyle birini unuttuğumuzu sanıp onu görünce kalbimiz çarpıyor peki? Bunu hiç merak etmiş miydiniz? Çünkü bilinçli düşünceyle öğrenilmiş beden tepkileri aynı hızda sönmeyebiliyor. Aklınız bitti diyebiliyor mesela ama onun yüzü, sesi veya kokusu daha önce yüzlerce kez ödül ve uyarılmayla eşleşmiş. Dolayısıyla yeniden karşılaşınca otonom sinir sistemi kısa süreli önemli uyaran cevabı verebiliyor. Bu mutlaka hala aşığım demek anlamına da gelmiyor elbette. Bazen böyle yalnızca eski bir koşullanmış tepki olabiliyor. Ve genellikle tekrar tekrar karşılaşıp hiçbir ödül yaşanmadıkça da sönüp gidiyor. Platonik aşk bazen hani böyle gerçek ilişkiden daha uzun sürüyor ya. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum size. Çünkü gerçek ilişki sürekli gerçeklik testi yapıyor. İşte platonik aşksa yapmayabiliyor. Gerçek partner işte ne bileyim şefkatli olabiliyor, bencil olabiliyor. Hayat tarzınız belki uyuşmayabiliyor. Gerçeklik bir sürü veri veriyor size. Ama platonik aşk öyle mi? Büyük ölçüde sizin beyninizde olasılık halinde yaşıyor. Olasılıkların kötü bir özelliği vardır. Mükemmel olabilirler. Çünkü henüz test edilmemişlerdir. İmkansız aşkta ya olsaydı neden çok takıntılı hale gelebiliyor biliyor musunuz? Çünkü beynin kapanış mekanizmalarından bir tanesi kesinlik. Gerçek bir ilişki yaşayıp ayrılırsanız beyninizde binlerce somut veri olur. İşte ama başlamamış ilişkide işte ya olsaydı sorusu hiçbir zaman tam cevap bulmaz. Bir insanın zihni alternatif gelecekler üretebilir. Belki böyle çok mutlu olacaktık, belki ruh eşimdi, belki biraz daha bekleseydim, belki o gün farklı konuşsaydım. İşte bu nedenle bazen insan gerçek kişiyi değil de kaybedilmiş olasılığın yasını tutar. Ve olasılıklar gerçek insanlardan biraz daha kusursuz olabilir. Söz konusu insan beyniyse eğer. Çok keyifli bir konu. Daha anlatacağım aslına bakarsanız çok şey vardı ama hep yarım kaldı. Neyse başka bir programa diyelim. İki güzel şarkı dinleteyim. Sonrasında veda için buradayım.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva, en
2: baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: 4290. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özal Önal Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Ekim ayı olan meclis toplantısını olağanüstü koşullar altında gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özal Önal, 2 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer hakkında verilen tutuklama kararının ardından ilk kez bir araya gelindiğine ve adli süreçlere dikkat çekti. 2019 yılından bu yana Mersin'de sosyal adaleti, eşitliği, katılımcılığı ve kamu yararını esas alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Önal, ayrım gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürüldüğünü vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sorumluluğunun önemli olduğunu dile getiren Önal, siyasi görüşler farklı olsa da vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Önal, Mersin'in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin de önemine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç, Mersin'de yaşananların Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve adalet sorunlarından bağımsız ele alınamayacağını belirterek adaletin herkese lazım olduğunu kaydetti. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa Turan ise kentte yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak adli süreçlere dair tartışmamayı tercih ettiklerini dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeler aktardık.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülkü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kriptolu haberleşme programı üzerinden yazışan suç örgütlerinin farklı tarihlerde 35 uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği, sevkiyatlara konu uyuşturucunun toplam ağırlığının 10 tonu aştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Öğretmen Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm sayısını sanal medya hesabından paylaşarak deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli. Türkiye genelinde 2.378.000 yapının dönüşümünü tamamladık dedi. Tokat'ta bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5.000 kişi hastanelere başvurdu. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül. Her nesil.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
20: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
21: Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tultak. Bugün Volkan Tostak'la birlikte Mersin'in gündemi değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldin.
22: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum herkese.
21: Teşekkür ederiz. Gündem
22: yoğun.
21: Yoğun, hızlı. Anında bir değişim. Bakıyorsun bir başka bir konu, bir bakıyorsun başka bir konu.
22: Başka bir
21: konu. Tabii Mersin'in sorunlarından biraz uzaklaştık. Bunun sebebi ilçelere ve büyükşehire yapılan belediye operasyonları, bir yandan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen seçim durumu. Mersin'in gündeminden, sorunlarından uzaklaştık. Dün Silifke'yi gördün, sular altında sel.
22: Çok kötü.
21: Mersin'in merkez ilçeleri keza aynı durumda. Ama benzer yağışlarda biz bunlarla sürekli karşılaşıyoruz. Evler, iş yerleri sular altında kalıyor. Yollar kapanıyor, ulaşım aksıyor gibi gibi. Bir sürü sorun var ama biz bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Maalesef Mersin'in ne trafiğini çözebildik, ne altyapısını çözebildik, ne bu kadar karışık olmasını çözebildik. Sorunları bırakmışız. Ama bu yeni değil. Uzun zamandır hep belediye başkanları, mevcut belediye başkanları hep başka şeylerle ilgilendiler. Ticaret odası başka konularla ilgilendi. Mersin'in asıl sorunlarına bir türlü eğilemedik. Üreticinin sorunlarına eğilemedik.
22: Hiçbir zaman eğilemedik. Yani bu yeni bir şey değil. Biz zaten herhalde bir 20 yıldır aynı konuları konuşuyoruz. Hiçbir dönemde zaten buna eğilemedik. Hiçbir dönemde Mersin, ya evet bu oldu, İşte bu tamam halloldu. Biz devamlı aynı şeyleri konuşuyoruz. Üretici baktığın zaman bu tarafta perişan. İşte yağmurlar yağıyor, seller oluyor, bir anda ortalık karışıyor. Belediye başkanlarının durumları belli. Allah'tan MTSO seçimlerini bitirdik. Çok şükür. Yani
21: tamam, her şey çözüme kavuştu.
22: Aynen.
21: Kavuştu.
22: Hayır, kavuşmadı. En azından artık şu MTSO seçimleri ne olacak? Ne oldu? Ne bitti? Yönetim seçildi. Meclis başkanı seçildi. Yönetim kurullarında delinme oldu. Sanıyorum Serdar Yıldız Yörer'in 5'e 5'ler.
21: Toplam yönetim 11 kişi.
22: 11 kişi. 5'e 5'ler. Şimdi baktığın zaman artık bir şeyler rayına oturur. Bir de şu var Serkan, aslında en büyük soruna şimdi geliyoruz. Nasıl bir sorun diyeceksin? Şimdi bir de hiç sanki birbirleriyle görüşmemiş gibi bir de ziyaretler başlayacak şimdi.
21: Ay evet evet, evet. Haklısın vallahi.
22: Anladın mı?
21: Bir de iadeyi ziyaretler başlayacak. Hayırlı olsunlar, hoş geldin, beş gittinler bitmeyecek, bitmeyecek zaten. Bir sene o sürer.
22: Bir sene de o sürecek.
21: Evet.
22: MTSO'da kaldı 3 yıl. Hı-hı. Doğru mu?
21: Tabii.
22: 4 yılda bir. 3 yıl kaldı. Bir yılda seçim çalışmasına hayır. 2 yıl.
21: Son bir yıl evet.
22: Tamam. 2 yıl. Tamam. 2 yılda MTSO yönetim kurulu ne yapacak? Merak. Şimdi baktığın zaman meclis aritmetiğinde yani %70 değişme var. Yani 70 tane yeni isim giriyor meclise ilk defa. MTSO'da.
21: Bir de bu seçimlerde artı 5, 115'ti 120.
22: Tabii oldu. 120 oldu. Şimdi baktığın zaman 70 tane kişi yeni meclise giren, yani yeni meclis üyesi olan kişi. Yani aslında MTSO'da bir devrim oldu. Yani değişiklik oldu. Tabii. 70 meclis üyesi, eski meclis, 70 tane meclis üyesi yeni meclis üyesi geldi. Baktığın zaman profile hani gençler de var gerçekten. Hani normal orta yaşlı, işte saygı duyabileceğimiz, herkese saygı duyuyoruz, yanlış anlaşılmasın, yaşça anlamında söylüyorum. İnsanlar da var. Şimdi MTSO önce şu ziyaretleri bitirecek, başkan çıkacak, diyecek ki ben bunu bekliyorum başkandan. Bir basit toplantı.
21: İlk açıklaması olumluydu. Yani sorunları, bildiklerini,
22: tamam.
21: Biraz daha buna odaklanacaklarını söyledi ama tabii ki bu ilk açıklama.
22: Olumlu olacaktır, olumlu düşünecektir, eyvallah. Ama şu var, sen şu ziyaretleri falan bir bitir. Hatta hiç ziyaretlere bile girme. De ki biz yönetim olarak önümüzde şu şu şu şu şu projelerimiz var. İlk önce bununla başlıyoruz. Kentin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda bize destek verin, yardımcı olun.
21: Adaylardan hiç proje duydun mu?
22: Ben hiç duymadım.
21: Ya mevcut başkandan da, ben, diğer adaylardan da duymadım.
22: Bak ben hayatım boyunca MTSO'ya başkan adayı olan bir tek kişiden proje duydum. Onu da konuk aldık radyoda, Alper Gürsoy. O da anlattı. Ve elinde yani dosyalarla beraber geldi, hatırlıyorsun. Geçen dönem dosyalarla açıkladı. Yani bir proje de değildi. 4-5 tane proje vardı. Hepsi lansmanlı, hazırlanmış ve dosya haline getirilmişti. Ben onun dışında görmedim. Sen gördüysen bana söyle.
21: Gözden kaçırdığımız belki olabilir, bilmiyorum.
22: Yok, ben görmedim. Yani mesela bir başkan adayının işte bizim hedefimiz bu, biz bunu yapacağız, bunu hayata geçireceğiz, ben hiç duymadım. Sen duyduysan söyle. Ben bir kişiden duydum. O da neden? Radyoya konuk aldık. Burada dosyaları gördüğümüz için söylüyorum.
21: Sonuçta bu yani, dönem için konuşalım. Kimse projelerden bahsetmedi.
22: Bahsetmiyor. Ben artık bahsedilmesini gerektiğini düşünüyorum. Artık süreç bitti. Önünüzde bir şey var. Gelelim belediye seçimlerine.
21: Dur, gelme.
22: Gelmeyeyim.
21: Hadi. Projelere geçerken öncelikle yani tabii ki burası bir belediye başkanlığı değil. Değil. Ticaret ve Sanayi Odası.
22: Tabii.
21: Elbette bize yol yapacaksın, su getireceksin demiyoruz.
22: Değil.
21: Ama hem ticaret hem de sanayi bölümünde çok ciddi sorunlar var. Üreticilerin sorunları var, iş yapan insanların sorunları var. Bunlarla ilgili proje isteniyor. Yoksa her dönem şu eleştirilerden artık kurtulmanız lazım. Bakalım bu sene hangi ülkeleri gezecekler
22: gibi.
21: Bakalım hangi yemeklere gidecekler. Üye aidatlarını nerelerde harcayacaklar. Bunlar hep birer başlık olarak söylüyorum. Bunlardan sıyrılmanın yolu üyelerinize gerçekten dokunacak çözümler üretmeniz lazım. Şu an ekonomik olarak insanlar büyük sıkıntı içerisinde.
22: Ben sana şunu sorayım o zaman. MTSO'nun Toplamda 35 bin üyesi var değil mi? Aktif olan da 27 bin mi ne? Bildiğim kadarıyla.
21: 20 bin civarında oy var.
22: 20 bin civarında oy var, gelmeyen. Aktif derken hani ücretini, üyelik ücretini yatırıp, hani aidatını yatırıp toplamda 35 bin kişi var. Ama bunun kaçı, atıyorum 20 bini mi üyelik ücretini yatırıyor, seçim hakkı kazanıyor, atıyorum.
21: Faaliler.
22: Onu bilmiyoruz
21: bazıları
22: yani.
21: Bazıları pasiftir, bazıları.
22: Hadi diyelim ki bu rakam 25 bin olsun. Hı-hı. Yani 10 bin aşağı çekiyorum rakamı. 35 bin deniyor ya. Üye sayısı. 25 bin aktif üye var ve bu 25 bin aktif üye her yıl, değil mi? Her yıl ödüyorsunuz. Tabii. Çünkü ticaret limited şirketler.
21: İkiye bölüyorlar.
22: İkiye bölüyorlar. Ne kadar?
21: Ama yıllık.
22: Ne kadar mesela? Rakam. Tam.
21: Anonim şirketler herhalde yıllık 8 bin lira mıydı? Yanlış söylemeyeyim tamam. De.
22: Ortalama 8
21: bin. 6 bin miydi? 8 bin, öyle bir şeydi.
22: Ortalama 8 bin de. 8 bin çarpı 25 bin yap. Tamam kardeşim. MTSO'nun, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın bütçesi var mı?
21: Bütçesi var tabii ki.
22: Var değil mi?
21: Tabii ki.
22: Şimdi sen bu bütçeye göre hareket edeceksin. Proje yapacaksın, kenti tanıtacaksın. Kenti nasıl tanıtabilirsin? Yurt dışına gidiyorsun, doğru mu?
21: Evet.
22: Yurt dışındaki fuarlarda kenti tanıtabilirsin.
21: Abi bunlar bir şey proje, yaramıyor ya. Bir işe yaramıyor ya.
22: Hayır, bir proje yapabilirsin. Yani buradaki yaptığın projeler en azından bir şey yap yani. Anlatabiliyor muyum?
21: Birinci derece 8500, ikinci derece 7000, üçüncü derece 6000, dördüncü derece 5000 lira.
22: Tamam, ortalama 8000 yaptım zaten.
21: Evet, aşağı yukarı doğru söylemiş.
22: Ortalama 8000 dedim.
21: Şimdi fuarları biliyorsun. Yıllarca belediyeler de fuarlar yaptı. Bize bir dönüşü yok. Bize bir katkısı da yok. Bol bol broşür dağıtıyorsun. Hediye kalem varsa kalem veriyorsun gibi böyle promosyonlar dağıtıyorsun. Ama hiçbir anlamı ya da dönüşü olmuyor.
22: Tamam, olmuyor da sen bu yurt dışına gidiyor musun? Gidiyorsun. Bari gittiğinde bir işe yara anlamında söyledim.
21: Gitme,
22: Serkan.
21: Gitme.
22: Gitme, tamam gitme. Onda da bir sıkıntı yok.
21: Ben MTSO başkanı olsam ilk icraatımı söyleyeyim sana. Hı-hı. Diyelim ki 25 bin aktif üye var. 20 bin küsürü geldi, oyunu kullandı.
22: Evet.
21: Bu 10 bin, bak 10 bin demek ne biliyor musun? 10 bin tane anonim şirket ya da limited şirket demek. Her biri birer şirket.
22: Evet.
21: Bunların çalışanları olabilir, tek başına şirket olabilir. Kesinlikle bu 10 bin şirketin akıbetini sorgularım. Sebebini sorgularım. Niye pasif olduğunu sorgularım. Bırakıp gitmiş mi? Yoksa hayalet şirket mi? Ne olduğunu sorgulanma olabilir. Bazılarının biliyorsun 3-4 tane şirketi var. Olabilir. Seçimlerde de gördük bunu. İlk icraatım bunların akıbetini sorgularım.
22: İnşallah
21: bu yapılıyor mu? Yapılmıyor.
22: Yapılması gerekiyor.
21: Seçim
22: zaten
21: dönemlerinde ne gördük Volkan? Senin şirketin var. Üyelik aidatın birikmiş.
22: Evet.
21: Belki bir yıl, belki iki yıl. Neyse. Ya Volkan'cığım, biz seçime gireceğiz. Senin de oyuna talibiz. Sen de diyorsun ki ya girelim de benim üyelik aidatım var, oy hakkım yok. Hallederiz diyorlar. Ya niye hallediyorsun abi? Sana getirisi ne ki benim 10 bin, 20 bin, 30 bin üyelik aidatımı sen ödüyorsun? Hayırdır? Anlat bize bunu.
22: Evet. Ya anlatamaz ki. Nasıl anlatacak sana bunu? Ne diyecek? Ben onun üyelik aidatını ödedim mi diyecek? Dışarıda da ben onu satın aldım mı diyecek? Hangisini diyebilir sence?
21: Senin neyi görmek istediğine bağlı.
22: Hangisini diyebilir?
21: Senin neyi görmek istediğine bağlı.
22: Senin neyi görmek istediğine bağlı.
21: O zaman aidatını
22: bağlı
21: ödetmeyeceksin.
22: Sen şimdi aidatın ödeniyor mu? Ödeniyor değil mi?
21: Tabii.
22: Diyor ki ya hallederiz. Sen Serkan'cığım niye diyor hani yoruyorsun kendini diyor. E tam diyor ki yani ben senin aidatını ödeyeyim, sen de oyunu bana sat diyor. Bunun daha bak bunun yani ben haktaki karşılığını söylüyorum Serkan. Düz, dümdüz. Tamam mı?
21: Zaten senden destek istediği için üyelik aidatlarını ödüyor senin. Borcunu ödüyor yani, öyle diyelim.
22: Tamam kardeşim, borcunu ödediğin zaman sen ona muhtaçsın. O oyunu ona satacaksın, vereceksin. Sen oyunu satıyorsun.
21: Elbette canım, bunu kabul ediyorsan ben tamam. De seni destekleyeceğim. Ya da şunu söylüyorsun. Ya aslında benim gönlüm sizden yana, ben sizi desteklemek istiyorum ama İşte üyelik aidatım var, o yüzden ben oyu kullanamıyorum deyip karşı taraf biz hallederiz diyorsa bu evet. Karşılık ve bir alışverişe dönüyor.
22: Evet, onu diyorum işte. Yani sen parayla oyunu satıyorsun.
21: Bak diyorum. Şu ana kadar hiç Mersin'in sorunlarından bahsedemedik.
22: Bahsedemiyoruz ki abi, bir yere girdiğimiz zaman çıkamıyoruz. Yani şunu anlatıyorum. Burada biz 3 saat yayın yaparım, o Mersin'in sorunlarını yine konuşamayız. Niye? Çünkü abi ortada ya normal bir şey yok.
21: Hı hı.
22: Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi mesela o aidat ödendi. Bunun halk dilindeki şeyi, kardeşim ben sana borcunu ödüyorum, sen de oyunu bana sat, bana oyunu ver. Bunun anlamı budur.
21: Ya göbek bağın oluşuyor otomatikman. Tabii ki canım, herhalde.
22: Aynen.
21: Ya peki, kabul etmeyeceksin. Ben kendim istemiyorum. Oy kullanmak da istemiyorum. Aidat da ödemek istemiyorum. Diyebilirsin.
22: 4 yıl sonunda yine aynı şey olur. Bu sefer öbür aday gelir.
21: Bazıları çok akıllı, aidatlarını 4 yılda bir ödetiyorlar.
22: Tamam. Bu sefer de diğer aday gelir.
21: Tabii ki yani. Hani
22: o gelmezse öbürü gelir. Yani
21: işte burada hep aynı soru, hep aynı soru. Niye?
22: Niye mi?
21: Bu meclis üyeliğinde ne var da bir maaşı yok yani, böyle vallahi, çok ciddi bir maaşı yok.
22: Vallahi çok merak ediyorum.
21: Niye bu kadar para ödüyorsunuz? Enteresan.
22: Çok yani bunun gerçekten bir sebebi ne mesela? Hani atıyorum ben Mersin Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi olunca bütün kapılar bana açılıyor da ben iş mi yapıyorum?
21: Yok ya, alakası yok.
22: Ne abi?
21: Biz abi Mersin olarak, Mersin'in en azından sorunlarını anlatan kişiler olarak bizim istediğimiz Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın, tamam, seçimler yapıldı. Yeni başkana hayırlı uğurlu olsun. Evet, yönetime ki hayırlı uğurlu olsun.
22: Aynen.
21: Bir an önce başarılar Mersin'in sorunlarına, bu arada, evet, tabii bir an önce Mersin'in sorunlarına eğilin. Üreticinin, ticaret ve sanayi erbaplarının çok önemli sorunları var. Krediye erişim sorunları var. Yani tutup da %2 faizle size kredi bulduk demenin şu an için hiçbir anlamı yok.
22: Gerek de yok.
21: Gerek de yok yani. Yani gerek de yok yani.
22: Yani ödeyemeyeceğin kredinin %2'si olsan olur, %8'i yani olsan olur.
21: Bir can suyuna ihtiyacı var. Yani. Esnafın, ticaret yapanların bu anlamda bir ekonomik olarak bir canlılığa ihtiyacı var. Şu an sosyal medyada görüyorsun, işte dijital platformlarda görüyorsun. Kasım ayı indirim ayıdır ya, böyle evet, bir hazırlık var. Çok ciddi hazırlık var ama bu arada sürekli de kampanyalar da yapıyorlar, o ayrı mesele.
22: Tabii.
21: Yani bu anlamda Mersin'de iş yapan kişilere yönelik de bir şeylerin yapılması gerekiyor.
22: Yapılması gerekiyor ama Serkan biz hep aynı olduğumuz yerde sayıyoruz. Mesela bak, programa girdik, 20 dakika oldu. Biz hala Mersin'in sorunlarına bir türlü giremedik. Niye giremedik? Ama konuştuğumuz şeyler belli. Şimdi Mersin bu konuda gerçekten, bak ben bunu her zaman söylüyorum ama insanlar da biraz tabii yani bunu hakkı bulanlar var, haksız bulan da vardır mutlaka
21: tabii,
22: ama
21: tabii.
22: Burada en büyük sorun bizde abi. Mesela bak Adana bu işi nasıl başarıyor abi? Bak, lobisiyle, hareketiyle, siyasetiyle, iş adamlarıyla, organize sanayiyle, Adana Ticaret Odası'yla, Adana Sanayi Odası'yla, ya Adana Ticaret Borsası'yla, anlatabiliyor muyum?
21: Aidiyet başka aidiyet bir şey değil.
22: Şimdi biz buradaki bir aidiyetimiz yok. Bak Adana dibimizde yarım saat, tamam mı? Lobisi var mı var, güçlü mü güçlü. Hala uçaklarda çukur Adana Havalimanı yazıyor ya. Sen düşünebiliyor musun? Mersin'de havaalanı ya.
21: Kentin sorunu, kentin bu yanlışı.
22: Evet. Ne yapıyorsun? Müracaat ettin mi bunu sildirmek için? Yazdın mı? Gücün yetmiyor.
21: Sildiremezsin ki bence.
22: Gücün yetmiyor evet ki. Yetmez. Lobin yok, gücün yok. Ben burada o dönemde de MTSO'nun Ankara ziyaretlerinde söyledim neler olduğunu.
21: Tarsus'ta,
22: şimdi aynı şeyleri tekrarlamayız inşallah bak diyorum. İşte, bak, İnşallah diyorum.
21: Tamam da şimdi aynen, Tarsus'ta otelin yok. Konaklayacağın evet, tesislerin yok. Evet. Sosyal donatın yok.
22: Senin belediye başkanı çıkıp ne diyor? 10 bin yataklı yer yapacağız buraya diyor. Turistleri bekliyoruz diyor.
21: Tabii ki.
22: Nerede yatıracaksın abi?
21: İş adamlarını havalimanında karşıladığı gibi.
22: Nerede yatıracaksın bu insanları? Sayın belediye başkanı 3 sene oldu. Nerede 10 bin yatak? Biz bunları, bak bunları söyleyince de ne oluyor biliyor musun Serkan? Biz hep eleştiren oluyoruz.
21: Yok ya, biz Mersin adına konuşuyoruz.
22: Ya şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum kardeşim. Ben belediye başkanıyım değil mi? Ya da herhangi birisiyim ya, MTSO önemli değil. Ama ben bir STK'nın ya da bir belediyenin ya da herhangi bir kurumun başkanıyım diyelim. Diyorum ki Serkan Bey diyorum, bizim bir projemiz var diyorum. Tamam mı? Bir yıl sonra diyorum işte buraya biz diyorum 5000 yataklı işte oteller yapacağız. Burada da misafirlerimizi ağırlayacağız diyorum sana. Sen diyorsun ki valla çok güzel proje Volkan Bey. Ama bir sene sonra geldiği zaman bana diyorsun ki Volkan Bey ne oldu bu 5000? Bunu sorduğun zaman sen, biz eleştiri yapıyor oluyoruz. İşte benim anlamadığım nokta bu. Söyleyen sensin, yapmayan sensin. Biz dile getirince eleştiri de oluyoruz. Bir de böyle bir sorun.
21: Biraz da gerçekçi olmak lazım. Yani şimdi çok devasa bir otel yapmıyorsan, orta düzeyde bir otel bile yapıyorsan, oradaki yatak sayın 50 ile 100'dür. Ne bileyim, hadi 150 olsun be. Ortalama ya, yani tahminen söylüyorum.
22: Abartayım sana, 2000 olsun hadi.
21: Bak bir otelde. Bir otelde tabii 2000 otel yok diyorum.
22: Genel anlamda 2000-3000 yatak olsun.
21: Yok, hayır, şunu söylemek istiyorum. Kaç tane otel yapacaksın ki 10.000 yatağa ulaşacaksın?
22: Tamam. Bunun tek adı var. Akıl tutulması yaşıyorsun.
21: Evet.
22: Ya hayalperestsin. Hayalperestsen o mevkide, o makamda oturmayacaksın. İnsanlar çünkü senin ağzından çıkan bir kelimeye bile itibar eder. Çünkü sen şey değilsin ki, sokaktan geçen Mehmet Ağa değilsin ki.
21: Ya bir otelde, sokaktan iyi geçen bir otelde bir tane adam, 150 yatak vardır. Bak ben ortalama. Sana
22: bak, sokaktan geçen bir adam dese ki ben buraya atıyorum 10.000 yataklı otel yapacağım dese, millet der ki
21: kulağa hoş geliyor.
22: Bu deli der ya, bu aklını yemiş falan der.
21: Kulağa hoş geliyor ama hoş geliyor. 10.000 tane yatak için kaç tane otel yapacaksın?
22: İşte anladın mı?
21: Evet.
22: Hoş gelebilir ama sen yanıltmayacaksın. Yapacağın projeyi anlat. Bu bir yapacağın şeyleri anlat.
21: Turizm hamlesi olabilir. Turizm evet. Hamlesinde tamam, daha önce Tarsus Kazanlı projesi söz konusuydu ama hayata geçmedi. Böyle bir proje dersin, 10.000 yataklı bir proje dersin, anlarım. Ama ben Tarsus'a 10.000 yatak dersen kaç tane otel diye sorarlar.
22: Kaç tane otel diye sorarlar. Oraya nasıl bir organizasyon yapacaksın diye sorarlar.
21: Yatırımcı nerede?
22: Yatırımcı nerede diye sorarlar.
21: Yer nerede?
22: Yer nerede diye sorarlar. Şu zamana kadar Tarsus'ta neler oldu diye ya sorarlar da sorarlar kardeş. Yani sen onun için ağzından çıkana dikkat edeceksin. Biz nasıl burada ağzımızdan çıkana dikkat ediyoruz? Biz diyoruz muyuz? İşte bu böyle oldu, olacak. Böyle bir şey yok. Ben senin ağzından çıkan, vatandaşa sunduğun projenin olmadığı zaman dile getireneyim. Yani vatandaş adına sana bu niye olmadı diye soranım kardeşim. Sorarım. Biraz önce örnek verdim. Ben senin suratına bunu anlatıyorsam bir yıl sonra da senin buna gelip Volkan Bey ne oldu bu proje deme hakkım var.
21: Tabii ki.
22: Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Biz işte burada da maalesef hayal de satıyoruz çoğu zaman. Yapılan proje yetişmedi. Ya aman işte onay çıkmadı. Ya aman şu olmadı. Ya kardeşim onay çıkmayacak bu projeyi niye yapıyorsun ki sen zaten onayını almadan? Neden yapıyorsun?
21: O konularda çok zaman kaybettik. Özellikle yani, ulaşım konusunda çok zaman kaybettik. Evet, yani. Altyapıyla da ilgili ne kadar büyük problemlerimiz olduğunu bir kez daha gördük. Ya işte mazgallara işte çöp atıyorlar. İşte tıkanıyor, mazeretlerinden artık sıyrılmak gerekiyor. Demek ki bunlara da günün şartlarına göre yapmak lazım.
22: Ya her şeyi yaparsın yani günün şartlarına göre, senin evet. Çalışma stiline göre ve ekibine göre güzel bir çalışma sistemi oturttuktan sonra niye yapamıyorsun? Hayal satma. Ya insanlara de ki atıyorum.
21: Valla kafan Mersin'deyse, Mersin'in evet. Sorunlarına odaklanmışsan olur. Ama uzun zamandır belediye başkanları ilçelerden büyükşehire hiçbirinin kafası Mersin'de değil. Evet. Sürekli siyaset, başka konular, ülke siyaseti ya da ülke gündemiyle
22: abi.
21: Alakalı konularla ilgili.
22: Bölünüyorlar abi.
21: Mezitli ve Yenişehir başkan vekillerini seçti. Evet. Mevcut başkanların görevden alınması, tutuklanma sürecinin ardından dün hem Mezitli'de hem de Yenişehir'de evet. Başkan vekilleri seçildi.
22: Seçildi. Tabii ki oradaki
21: bir şeyler değişecek mi? Mezitli yani, ya da Yenişehir'i ayrı ayrı yorumlayalım.
22: Şöyle söyleyeyim sana, Yenişehir'den başlayalım. Orada tabii ki Çağdaş Tutlu seçildi. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Allah utandırmasın evet. İnşallah. Ya şimdi zaten belediyenin mevcut yapısında, projelerinde ya da bitemeyen ya da bitecek olan projelerinde ya da başlanacak olan projelerinde artık bu insanlar önce olacaklar.
21: Tamam. Yenişehir'le ilgili şimdi, şu eleştiri yapayım. Ben Yenişehir'de yaşayan biri olarak söylüyorum. Hı. Vatandaş nezdinde baktığın zaman vatandaş Yenişehir'den memnun değildi. Mevcut belediye başkanının ikinci dönemi ve iki dönemde de memnuniyet seviyesi oldukça aşağılarda. Ona sorsan o 5 yıldız. Öyle düşünür. Ama değildi. Özellikle bir önceki belediye başkanından borçsuz devralan belediye hizmetler anlamında oldukça geriye gitti ve memnuniyet olarak da oldukça aşağıya indi. Bu Yenişehir halkının genel kanısı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki blok oyları sayesinde bu dönem aday olsun yine kazanacak. Böyle bir tablo var. Bu da neyi getiriyor? Vatandaş memnun. Hayır, vatandaş memnun değil. Buradaki bir matematiksel durumdan dolayı bu söz konusu. Şimdi başkan vekili yine aynı yoldan mı gidecek?
22: Bilemiyoruz tabii ki. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var derler bizde.
21: Olacak
22: biliyorsun.
21: Mı? Yani yoksa bunu uzaktan birileri yine yönetmeye mi kalkacak?
22: Şimdi belediye seçimlerinde 3 yıl var değil mi? 2029.
21: Mart ayında 3. yıl doluyor. 2027 Mart ayında. 2,5 sene bitti diyelim.
22: 2,5 sene. Yani 2,5 sene var.
21: Evet öyle
22: 2,5 sene içerisinde ne olacağını bilemiyoruz tabii ki. Şimdi seçilen isimlerin çok yönlü, aktif olduğunu ben görmedim. Tabii isimlerini duyuyorduk ama şimdi meclis üyesi, işte başkan vekili olarak duyuyorduk. Duyuyor mu? Duyuyorduk. Ama içeride hünerlerini bilmiyorsun. Yani bu adam kimdir? Yani nasıl çalışır? Ne yapacak? Bunu tabii ki biraz zamana yaymak lazım. Dün seçildiler. Bugün muhtemelen belediyeye gidecekler. Bir yapıya bakacaklar. Şimdi belediye başkanı ne yaptı, ne etti, ne kadar meclis üyesi de olsan belediye başkanının arka planda yaptıklarının hepsini,
21: şey, tabii ki.
22: Hepsini bilemezsin.
21: Belki kendi kadrosunu kurmak isteyecek.
22: Tabii ki. Orada da öyle bir durum da var yani. Şimdi burada hepsi bir zamana yayılan. Zaman içerisinde göreceğimiz şeyler. Bakalım neler olacak? Göreceğiz. Daha dün seçildiler.
21: Yenişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi olarak açıkladığı aday kazanamadı. Evet. İlk iki turda girdi. Üçüncü turda oy alamadı. Dolayısıyla son turda son iki kalan adaylar yarıştı. Ve aynen, başkan vekili seçildi. Yani burada da Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, tamam Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı kazandı ama genel merkezin istediği ya da resmi olarak açıkladığı isime kimse dönüp bakmadı da diyebiliriz.
22: O da
21: bu da bir mesaj
22: ama
21: aslında.
22: Ama burada tabii Çağdaş Tutlu CHP'nin meclis üyesi ve o...
21: Hayır ona demiyorum ama gelip genel merkezden birileri gelip benim adayım bu diyor ama seçilemiyor.
22: Tabii ki ama burada... Orada başka bir siyasi bir şeyler vardı ama sonuçta seçilen ve partisinde kalan bir belediye başkanı tutuklandı. Abdullah Özyiğit CHP'de kaldı. Geçmedi yani yeni partiye. Dolayısıyla meclis üyeleri de aynı şekilde. Şu an baktığın zaman Çağdaş Tutlu orada hangi siyasi partiyi temsil edecek? Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil edecek.
21: Yarın ne olacağı belli olmaz.
22: Tabii, ya, o, tabii ki Türkiye'de bir saat...
21: Abdullah Özyiğit şey istifa edip yeni partiye geçiyorum da diyebilir.
22: bir saat içerisinde ne olacağını bilemeyiz.
21: Değişebilir yarın, yani.
22: Siyasette evet, çok biliyorsun asansör meselesi Demirel'in.
21: Evet.
22: Yani asansörden 6. kattan 1. kata inene kadar 1. sıradan 15. sıraya ilerliyorsun.
21: O Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili yaşadığı bir olayı anlatıyorsun. Evet.
22: Yani... bunu hani şeyde der ya hep rahmetli Demirel'in bir şeyidir bu. Neyse yani böyle Yenişehir'de bakacağız. Tabii ki burada Turgut Selazı da Mezit'te oldu. Mezit'te evet, kıran kırana bir yarış vardı ama.
21: Bak orada da aynı
22: çünkü
21: sorun
22: yeni
21: oldu.
22: Yeni partiyle.
21: Yeni parti adayı çıkarttı.
22: Evet.
21: Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi adayı da vardı. Normal adayı da vardı. Orada da yine aslında bak her iki ilçede de Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine ciddi mesajlar vardı aslında.
22: Şöyle söyleyeyim. Burada direkt Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Turgut Selazı'ydı. Başka
21: tabii
22: isim
21: ki
22: yoktu.
21: Ama yeni parti aday çıkarttı.
22: Yeni partinin adayı Deniz Güroc'tu.
21: Hı hı.
22: İsim olarak. Son anda birden Hakan Şahin'e döndüler. Yani neden oldu, niçin oldu, seçime hatta seçime yarım saat falan vardı, 1,5 falandı yani Hakan'ın adaylarının açıklanması.
21: Kulisler, tartışmalar. Hesaplar,
22: şimdi
21: her şey bir anda değişiyor.
22: Orada da şöyle bir kulis bilgisi var. Deniz Güroc'ak, Özgür Özel'in de onayladığı, Ahmet Serkan Tuncer'in de genel merkeze isim verdiği ve Özgür Özel'in de Ahmet Başkan hangi adayı gösteriyorsa orada durun dediğiyle alakalı bir durumdu. İş değişince bir anda Hakan Şahin'e dönünce iş, genel merkezden gelen genel başkan yardımcıları da şunu söylemiş. Bizim adayımız Deniz Güroc'ak. Eğer olmazsa başka birisini gösterecekseniz herkes serbest demiş. Salmış yani. Ama orada serbest salma yok. Çünkü 11 tane meclis üyesi var. Toplam 24 meclis üyesi var CHP'nin. 13'ü CHP'de kalmış. 11'i yeni partiye geçmiş. Aslında sayısal üstünlük olarak Cumhuriyet Halk Partisi daha üstün. Ama aynı siyaset biriminden gelen tek belediye başkanının meclis üyeleri olduğu için dolayısıyla bir de Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildiği için orada bir karışıklık oldu. Orada Çetin geçti. En son turda tabii son noktayı Cumhur İttifakı koydu.
21: Evet.
22: Yani Cumhur İttifakı orada Turgut
0: Selazı tarafında oyunu kullandı.
22: 16'ya 11 oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış oldu Mezitli Belediyesi.
0: Tabii şimdi Turgut Selazı hani meclis üyesi olarak da çok efendi kimliğiyle tanınan aile babası, yani çok herkes tarafından sevilen, saygı duyulan bir insan. Genç. Tabii burada dediğim gibi Mezit'te neler oldu, ne oldu, ne bitecek, nasıl toparlayacak ya da toparlanacak bir şey var mı, nasıl yapacak, bunu da zaman içerisinde göreceğiz.
21: Tabii dinleyicilerimiz şunu da söyleyebilirler.
0: Ama orada tabii ki en büyük destekçisi de CHP ilçe başkanı Gökhan Gök.
21: Dinleyicilerimiz şunu merak edebilir. Yenişehir'de ve Mezit'te de Cumhur İttifakı niye CHP'li adayları destekledi ya da ne bileyim, yani buna benzer sorular sorulabilir. Sebebi şu: birinci turda salt çoğunluğa bakılır.
0: Evet.
21: Üçte bir oy alan, yani dört oy aday çıkabilir, beş aday çıkabilir. Birinci turda salt çoğunluğun üçte bir oyunu alan belediye başkanı seçilir, başkan vekili seçilir. Evet. Eğer seçilemezse ikinci turda katılanların oy oranına bakılır. Bu da olmazsa üçüncü tura son kalanlar, yani böyle elene geliyor. Aynen. Ya elene gelir, dördüncü turda da en çok oyu alan iki kişi,
0: evet,
21: kalır. Bu artık hangi partili olursa ona göre seçim yapılır. Yani buradaki yani, tablo bu.
0: Buradaki tablo bu. Dördüncü turda Cumhur İttifakı biz son dördüncü tura katılmayacağız dediler aslında.
21: Evet.
0: Öyle bir...
21: Zaten en çok oyu alan iki isim dördüncü tura kalıyor.
0: Yok. Biz hani oylamaya da kalmayacağız. Şimdi onların oy hakkı var ya, kullanabilirler.
21: Evet, tabii ki kullanabilirler. Yani,
0: o oylamaya da kalmayacaklardı. Sonra bir anda fikir değişti. Cumhur İttifakı dördüncü tura dahil olunca Turgut belediye başkan vekili seçildi.
21: İşte onu söyleyeceğim. Şimdi yani adaya kendi soru, adayını çıkartamaz ama bir adaya basit. Oy verir.
0: Cumhur İttifakı niye CHP'li vekili destekledi? Bunu çok garipsememek lazım ya.
21: Hayır, son turda zaten yani son en çok oyu alan iki kişi kalıyor. İki aday
0: tabii
21: kalıyor. Bu herhangi bir partiden biri de olabilir, aynı partili de olabilir.
0: Tabii ki.
21: Sonuç olarak bu iki adaydan birini ya tercih edersin ya da dediğin gibi oylamaya hiç katılmazsın. Kendi aralarında
0: hallederler.
21: Seçilmezse, oylar eşit çıkarsa kurayla belirlenir. Bir ya, de öyle bir durum var.
0: Tabii gibi.
21: Evet.
0: Yani burada aslında
21: beşinci tur olmaz yani. Dördüncü turda artık bu iş bitmek zorunda.
0: Ya tabii. Yani sonuçta şimdi bugün Büyükşehir'in seçimi var değil mi?
21: Evet.
0: Evet. Şimdi Büyükşehir'in başkan vekili seçimi var.
21: Evet.
0: Baktığın zaman
21: doğrudur.
0: 46 meclis üyesi var. Hmm. Ali Uyan ve Vahap Seçer'i saymadığın zaman 44.
21: Evet.
0: Doğru mu?
21: Tabii.
0: Cumhur İttifakı'nın kaç var? 18 MHP var. Milliyetçi Hareket Partisi. 6 da AK Parti'nin var. 24. Doğru mu?
21: Hı-hı.
0: Doğru. AK Parti aday çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Yani Cumhur İttifakı aday çıkaracak mı? Şu ana kadar bir isim gelmedi ama çıkarabilir.
21: Ben çıkartabileceklerini düşünüyorum.
0: Ben de çıkarabileceklerini düşünüyorum.
21: Bu arada programı tekrarını dinlediğinizde muhtemelen seçimler sonuçlanmış olur.
0: Evet. Onu da belirtmek buyurun lazım. Şimdi 44-24. Hesap ortada. Şimdi yalnız
21: CHP'nin orada, ikiye bölünmesi lazım.
0: Orada şu var.
21: CHP ikiye bölünürse tane, 22.
0: Şöyle. Şimdi orada 44 tane CHP Büyükşehir üyesi var. Meclis üyesi var.
21: Hı hı.
0: Bunların yeni partiye katılanların kaç sayısını kimse bilmiyor. Katılan var mı? O da belli değil.
21: Değil ama şöyle bir şey olabilir. 44 tane adam herhangi bir meclis üyesi, CHP'li meclis üyesi ben yeni partinin adayıyım.
0: Kritik soru.
21: Diyebilir.
0: Kritik soru. Yeni parti burada aday çıkaracak mı sence?
21: İşte onu soruyoruz biz de.
0: Ben sana soruyorum.
21: Ben çıkartabilecek...
0: Büyükşehir üyesi var, meclis üyesi var.
21: Hı hı.
0: Bunların yeni partiye katılanların kaç sayısını kimse bilmiyor. Katılan var mı? O da belli değil.
21: Değil ama şöyle bir şey olabilir.
0: 44 tane
21: herhangi bir meclis üyesi, CHP'li meclis üyesi ben yeni partinin adayıyım.
0: Kritik soru.

0: Vahap Seçer. Şey, Vahap Seçer derken hani Vahap Seçer'in gösterdiği kişi kimse.
1: Tamam, şu an için Vahap Seçer devre dışı ama sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki aday da olabilir. Onu söylüyorum.
0: İşte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi olmaz. Yeni partinin adayı olur.
1: Hayır. Yenişehir'de iki tane CHP'li aday çıktı.
0: Tamam.
1: Hatta pardon, üç tane CHP'li aday
0: tamam,
1: çıktı.
0: Tamam, Yenişehir'de öyle olmuş olabilir ama Büyükşehir'de öyle olacağını düşünmüyorum. Ben Büyükşehir'de yeni partinin aday,
1: şöyle aday çıkacağını... bireysel olarak birinci turda...
0: Bireysel olarak.
1: Birinci turda bireysel olarak herkes aday olabilir.
0: Tamam, olabilir.
1: Aa, oy alırsın almasın ayrı mesele.
0: Yok yok, ben sonuca gittim.
1: Sonuç değil. Birinci turda herkes aday olabilir.
0: Tabii, dördüncü tura geldiğin bakar, zaman
1: yoklar,
0: ikiye düşer.
1: Tabii ya, bakar yoklar, oy yoktur yoktur falan filan. Çünkü her defasında ayrı bir matematik var. Yani bir salt çoğunluk, katılım sayısı derken bunların hepsi birer etken.
0: Ya tabii şu var bir de mesela burada... yapılacak seçimde bu 3 aday olursa orada biraz daha kritik geçebilir, gergin geçebilir,
1: evet,
0: asabi geçebilir, adına ne dersen de buradaki seçimlerde tabii ki meclis üyelerinin oy dağılımına, mevcut yapısına, her şeye bakmak lazım ama ben aslında burada yeni partinin, CHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın aday çıkarması halinde seçimlerin biraz daha çetin geçeceğini düşünüyorum ama tabii ki burada Sayın Vahap Seçer'in aday belirlemesi ve hangi adayı göstereceği, o da önemli. Yeni partide böyle bir aday var mı? Olursa kim olacak? O da önemli. Burada aslında böyle garip bir durum var. Şimdi Vahap Seçer'i yeni parti genel başkanı Özgür Özel ziyaret etti değil mi?
1: Etti tabii.
0: Etti.
1: Evet tabii ki.
0: Vahap Bey'in yanındayız dedi değil mi?
1: Diyecek dedi. Tabii ki diyecek.
0: Şimdi, hayır, ben şunu anlamıyorum. Mesela yeni parti niye burada aday çıkarmadı daha? Öyle bir şey yok ama. Yok şu an, hani bir adayı yok görünen. İsim yok. Cumhur İttifakı'nda da yok şu an. Şu ana kadar yok. Ama seçimlere kadar neler olur bilemem. Çıkarması da bana biraz saçma geliyor Serkan.
1: Şimdi
0: ya.
1: Cumhur İttifakı'nın hesabı şu olabilir. Az önce baktık, CHP'nin 44 meclis üyesi var. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi tek bir aday çıkartır, herhangi bir bölünme yaşanmazsa zaten başkan vekili Cumhuriyet Halk Partili olur.
0: Evet.
1: Ama Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez benim adayım bu der. Meclis üyeleri de hayır biz bunu istemiyoruz deyip başka bir aday çıkartır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki adayı olur. O arada yeni parti bir aday çıkartır. Oldu sana üç aday. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üç adayı olur. Pardon, iki adayı olur, bir de yeni parti. Üç. Cumhur İttifakı'nın da bir aday olur. Olur sana dört aday. Bunlar seçime bu şekilde girilebilir mi? Girilebilir. Ha, bu şartlar altında tabii ki...
0: Kim seçilir? Cumhur İttifakı seçilir.
1: Seçilme ihtimali var.
0: Tabii. Ama 24 oyu var.
1: Tabii ki.
0: Blok oy.
1: Tabii ki.
0: Bir yere gitme şansı arada, yok. CHP yeni parti gibi değil oylar.
1: İyi Parti ve DEM'i de hesap edelim. Onların DEM'in de herhalde 4 meclis üyesi var.
0: Ha, o da var. İyi Parti'nin de herhalde 3
1: öyle bir
0: ya
1: şeydi,
0: da 2.
1: Öyle bir şeydi, ha, evet. Tablolar buna göre şekillenebilir. Şunu unutmayın. Belediye meclisleri gerek başkan vekilliği gerek diğer konular olsun ülke siyasetinden çok ayrıdır.
0: Evet.
1: Ülke siyasetinde mecliste her şey konuşulur, tartışılır, o ayrıdır. Ama belediye meclisine geldiğin zaman işte hiç ummadığın partiler yan yana gelebiliyor.
0: Evet.
1: Bu tablo içerisinde her şey olabilir.
0: Yok, meclisi de görüyoruz Serkan onu. Hiç ummadığın partiler yan yana gelebiliyor.
1: Belediye meclisinden bahsediyoruz.
0: Tabii belediye meclisinde de öyle, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
1: tabii,
0: de öyle.
1: Tabii o ülke siyaseti ama şimdi, şey demek, tabii, ülke burada, siyaseti burada belediye zaten, meclislerine direkt etki etmeyebiliyor.
0: Burada senin senaryonda 4 aday çıkarsa o zaman işler çok fazla değişir. Yani ciddi anlamda değişir yani, öyle böyle değişmez yani. Çünkü tablo ortada. 24, 4 dem 28, 2 yeni parti, iyi parti 30 diyelim. Bak blokta 44 burada var. Burada 3 aday olursa 10 alsalar hesabını sen yap. Yani burada Cumhur İttifakı'na hiçbir şey kalmaz çünkü Cumhur İttifakı 24 blok oy çıkarır. Kesin.
1: Tabii ki.
0: Kesin yani.
1: Burada
0: çünkü
1: Cumhur İttifakı, birinci turdan ziyade

0: ikinci turdan, üçüncü turdan sonra şekil kendini belli eder.
1: Dördüncü turda zaten hani derler ya, dananın kuyruğu kopar ama evet. ilk üç turda da bir aba altından sopa gösterme bir olay olur. Ha, tam tersi de olabilir. CHP'nin adayı Vahap Seçer'in gösterdiği hedefde gösterdiği isim olur, tek aday. O zaman Cumhur İttifakı da hiç oy vermese bile 44 blok oyla adam zaten birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tur dedim mi bitirir işi ve meclis yarım saatte biter.
0: Biter tabii.
1: Aynen ki. Öyle. Ha, bu da bir ihtimal. Yani çok ihtimaller
0: bizi
1: var.
0: Bizi asıl ilgilendiren aslında şu.
1: Şey gibi ya, matematik tabii şeyinde yani. Gibiyiz yani.
0: Hesaplarımı yapmak zorundasın. Bizi asıl ilgilendiren mevzu şu aslında. Biz artık konunun başına dönecek olursak Mersin'in sorunlarıyla ilgili daha fazla kafa yorulmasını bekliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi yani Mersin'in çok ciddi sorunları var. Bir belediye başkanı iki dönemdir. Hala aynı yerde dolanıp duruyoruz. Hala aynı sorunları konuşuyoruz. Hala baktığın zaman problemler yaşıyoruz. Bak 1 Kasım'dan itibaren minibüslerde, tüm toplu taşımalarda nakit para dönemi kapanıyor. Birçok vatandaşımızın bence bundan haberi yok.
1: Evet.
0: Ya Mersin 33 kart kullanacaksınız ya da kredi kartınızla temassız özelliğiyle ödeyeceksiniz.
1: Evet.
0: Kredi kartıyla ödediğiniz zaman komisyon alıyorlar, bunu da söyleyeyim. Hı hı. Ha, ya siz kendi ücretinize dahil edersiniz. Hı. Mesela belediye otobüslerinde normal vatandaş 36 liraya biner. Kredi kartıyla ödediğinde 41 lira öder. 5 lira komisyon öder. Ya siz bunu kendi ücretinize yedirirsiniz. Vatandaş komisyondan etkilenmez ya da işte böyle artı olarak komisyon tahsil edilir. Bir yandan da vatandaş gidecek 33 kart satın almak zorunda. Bunu parayla satıyorlar. Belediye bedavaya satmıyor bunu, vermiyor.
1: Tabii ki.
0: Bunun için de bir para ödeyecek.
1: Evet.
0: Bizim, bak bunları konuşmuyor memleket. Vatandaş 1 Kasım'da minibüse bindiği zaman, parayı uzattığı zaman adam o parayı alamayacak.
1: Evet.
0: Ya diyecek kredi kartını öde, komisyon ödeyecek bu sefer de ya da...
1: Ya da banka kartını ödeyecek.
0: Ya para kartla ödeyebilirsin, fark etmez. O sana kalmış.
1: Aynen.
0: Ama her türlü komisyon alıyor.
1: Her türlü alıyor.
0: Ya da 33 kart alacaksın diyor.
1: Para kartı almıyor. Kredi kartını da alıyor ama normal bankamatik dediğimiz hani...
0: Alıyor. Mesela
1: alıyor.
0: Alışverişlerinde para kart kullan, senden almıyor ama satıcıdan alıyor.
1: Ha,
0: senden almıyor, satıcıdan alıyor o parayı. Satıcıdan ne yapıyor, üstüne koyuyor.
1: Ha, o olabilir.
0: Evet.
1: Onu hiç düşünmedim. Ama sonuç itibariyle bunların tabii ki düzenlenmesi, duyurulması ve bu zamana kadar da duyurulmaması da enteresan.
0: Ya bir portlara girmişler.
1: 1 Kasım'da bu uygulamaya geçeceksen onu kardeşim bir sene önceden yap. De ki 1 Kasım'da 2027 1 Kasım'da ben buna geçeceğim de. Yani ya abi işte
0: sana bir güzel bir haber daha vereyim. Hı. Mersin 33 kartın kart ücreti, hı hı, içi boş 0 lira. Hı hı. 150 TL para veriyorsun, kart alıyorsun.
1: Tamam, 150 lira.
0: Ya abi ama bak hepsi bir maliyet.
1: Evet, maliyet.
0: Ben
1: vatandaşın
0: belediyenin bir prosedürü, bir uygulaması yüzünden birileri para kazanacak yine bundan. Binlerce kart basacaklar. Binlerce tabii kart satacaklar.
1: Mecbur satacaklar. Vatandaş nasıl binecek?
0: O zaman ücretsiz ver.
1: 1,5 milyon nüfusu var değil mi Mersin merkez?
0: Evet.
1: Merkez kaç? İlçeleri çık. Merkez 1 milyon mu?
0: 1 milyonu geçer bence. Şu an toplam 2 milyon. O da resmi 2 milyon. 1 milyon 900
1: İlçeler
0: falan da 2 milyon de.
1: İlçeler dahil.
0: Evet. Ama merkezde en az 1,5 milyon kişi yaşıyordur en az.
1: Yok ya, olur mu ya? Tarsus'un nüfusu zaten 400 bin. Oradan düş.
0: Merkezi kastettiğimiz zaten merkez ilçelerle beraber.
1: Ben Tarsus hayır ya. Tarsus
0: çünkü hayır, belediye otobüsüne biniyorsun ya, o anlamda
1: Tarsus
0: söylüyorum.
1: Tarsus var, doğru. Anamur da var o zaman, kompleyi kapsayacak.
0: Hayır, Anamur en azından hani bu lokasyondan bir tık uzakta ya.
1: Tamam ama 150 lira verecek.
0: Tabii ki verecek.
1: Tamam bu zaman.
0: Tabii ki verecek.
1: 150 çarpı 1,5 milyon yapacaksın. Pardon, yarısı otobüse binse 750 bin yapacaksın.
0: Ya hadi 500 bin kişi binsin.
1: Tamam,
0: 500 bin kart satacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü sadece belediye otobüsü değil, minibüsleri de düşünüyorsun.
1: Tamam, 500 bin tane kart.
0: Halk otobüsten de düşünüyorsun. Yani vatandaş bir yerden bir yere gidecekse bu kartı almak zorunda. 150 lira.
1: İşte böyle de bir durum olacak.
0: Biz bunları konuşmuyoruz farkındaysan.
1: Tabii. Kentin sorunlarını çok konuşmuyoruz. Konuştuğumuz zaman da zaten ya çok nasıl diyeyim, eleştirir konumuna geliyorsun. Bizim açık söyleyeyim, ben biraz biliyorsun dobra bir adamım ben. Çok umurumda hani birilerinin bize bir şey söylemesi beni çok enterese etmiyor. Biz bildiğimizi konuşuyoruz da. Burada biz her zaman diyoruz kardeşim, Mersin'in sorunları var. Bak şu kart problemi mesela, şu anki kart problemi. Siz bunu hangi vatandaşa nerede duyurdunuz mesela?
0: 3-5 tane billboard'da var.
1: Bununla ilgili bilgilendirme yaptınız mı? Bununla ilgili bir şey yaptınız mı? E tamam.
0: Ben de
1: başka bir şey olunca kıyamet kopuyor. Festivaller, Allah'lar, kitaplar, böyle her yer ayrı bir yerde. Doğru mu? Ya bunun içinde bir, ne bileyim, bir billboard yapın ya.
0: Yapmışlar. 3-5 tane ama herkes billboard'u görmek zorunda değil ki.
1: Ben hiç görmedim.
0: Herkes görmek zorunda
1: ya,
0: değil.
1: Ya billboard dediğim şu anlamda, yani bunu bir halka anlatın. Ekipleriniz var.
0: Bunu anlatmanın tek yolunu söyleyeyim. İnsanlar minibüse bindiği zaman minibüslere kart bırakırsınız.
1: Çok olacaklar.
0: Kart bırakırsanız insanlara o kartı bir defaya mahsus, çünkü siz böyle bir geçiş yapıyorsunuz, bir defaya mahsus insanlara ücretsiz dağıtırsınız. Ondan sonra kendisi bakiyesini yükler. Bakiye yüklemesini yapabilir.
1: Tamam da o kartı,
0: çünkü kartlar kişi özel değil, hayır.
1: O kartı bıraktığın zaman nasıl olacak? O kişinin TC'si yok.
0: Hayır.
1: Kime kayıtlı?
0: Hayır. Normal 33 kartlar kişi özel değil.
1: Tamam.
0: Eğer indirimli
1: sen
0: kart,
1: sen onu alırken bir sürü şey ödüyor.
0: Kişi özel değil. Hayır, benim kartımı sen kullanabilirsin. Şayet ben 65 yaş üzeri kart kullanmıyorsam, basın kartı kullanmıyorsam, emniyet mensubu, yani indirimli kart ya da ücretsiz kart kullanmıyorsam, normal 33 kartı sen, ben, herkes kullanabilir. Kişi özel değil bu.
1: Ya olur mu Serkan? Ben 33 kart aldım.
0: Ben de aldım. Kişi özel değil. Herkes kullanıyor ailede.
1: Ben girdim. Sistemi var biliyorsun, onun bir uygulaması var.
0: Evet.
1: Girip oradan para yüklüyorsun.
0: Tamam, doğru.
1: Tamam, orada benim şeyimi görüyor. Volkan Tosak diyor. Kayıt
0: orada,
1: çünkü ben o
0: parayı,
1: kartı alırken.
0: Parayı nereye yüklüyorsun? Parayı kartın numarasına yüklüyorsun.
1: Tamam da kart numarası benim adım olduğu çıkıyor da Volkan Tosak diye.
0: Sevgili Volkan, bende de var.
1: Tamam.
0: Herkes kullanıyor kartımı.
1: Yok, ben kartı alırken.
0: Ben ücretsiz karttan bahsetmiyorum. Bak, indirimli karttan bahsetmiyorum. Normal genel karttan bahsediyorum.
1: Ücretli karttan bahsediyorum. Ben aldım.
0: Evet.
1: Parayla
0: bende
1: aldım.
0: Bende de var aynısı.
1: Alırken ismim, soy ismim, TC kimlik,
0: tamam,
1: numaramı girdi.
0: Tamam, sen o kartı bastığın zaman isim çıkmıyor.
1: Kartı bastığım zaman çıkmıyor.
0: Çıkmıyor. Genel çünkü o kart.
1: Yükleme yapacağım zaman,
0: eyvallah,
1: çıkıyor.
0: Eyvallah. Ama yine numaraya yüklüyorsun. Kişiye yüklemiyorsun.
1: Yani bilmiyorum.
0: O kartın numarasına yüklüyorsun.
1: Bana bir şifre verdi. Ona göre yüklüyorum, banka sistemi.
0: Tamam işte, senin orada numara var. Kart numarası var. O numaraya göre yüklüyorsun.
1: Niye benim TC'mi aldı, kartı benim Volkan Tosak adına yaptı?
0: Ya ilk kayıt olsun diye yapıyorlar onu.
1: Ha tamam.
0: Kayıt olsun diye yapıyorlar.
1: Tamam işte
0: onu.
1: Ben de ondan bahsediyorum.
0: Ama bunu ben de sana söylüyorum ki, benim kartımı, şahsi değil çünkü, herhangi biri de kullanabilir. Sonuçta bakiye yükledikten sonra herkes kullanabiliyor.
1: Tabii o kartı ben
0: indirimli
1: arkadaşıma
0: da verdim.
1: İndirimli
0: ya da ücretsiz değilse,
1: aynen.
0: İndirimli ya da ücretsiz değilse zaten, indirimli ya da ücretsiz kartlarda zaten fotoğrafın çıkıyor.
1: Tabii ki, yani burada insanların da dediğin gibi.
0: Bunlar
1: bir sistem
0: gibi
1: olabilir ama öyle bir sistem olacağını düşünmüyorum. İnsanlar ilk bindiğinde şöyle olacak. Ben sana söyleyeyim. Abi sen ver, ben sana vereyim. Çıt,
0: evet,
1: al paranı. Kartı çıkarana kadar en azından.
0: 2-3 tane bu merkez var kartlarla ilgili. İnsanlar göreceksin şimdi, kuyruk olacak orada.
1: Evet.
0: Yığılma olacak, tartışmalar başlayacak.
1: Doğru.
0: Çünkü bir geçiş yapmamışsın. Şu an bir geçiş yok. Bir geçiş dönemi yok.
1: Evet. Maalesef. Direkt sen bunu bir önlem almadan direkt karta geçersen orada büyük sıkıntı yaşanır. Ha, bu bir sorun mu? Sorun. Mersin'in sorunu. Ama Mersin'de sorun bitmiyor ki. İki, bunu atlatırız. 2 gün sonra başka bir şey çıkacak.
0: Benim burada vurgulamak istediğim, Mersin'in sorunlarıyla ilgilenmeyen, uzun zamandır ilgilenmeyen belediye başkanlarımız vardı. Artık başkan vekilleri ne yaparlar bilmiyoruz. Dediğin gibi herkesin kendine göre bir tarzı olacaktır muhakkak.
1: Tabii, mutlaka.
0: Ama umuyoruz ki Mersin'in sorunlarına eğilirler.
1: İnşallah. Yani bizim tek temennimiz o tabii ki. Mersin ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi konuşuruz. Mersin ne kadar güzel olursa biz de o kadar güzel oluruz Serkan.
0: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Bugün 13 Ekim Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bonzai, metamfetamin, sentetik ecza, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokakların suyla dolduğu ilçede araçlar yolda kalırken Yeşilovacık mahallesinde dereler taştı, Atatürk evini su bastı. Mersin'in merkez ilçelerinde de benzer durum yaşandı ve birçok ev ve iş yerini su bastı, yollar kapandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde yolsuzluk operasyonu sonrasında Başkan Abdullah Özyiğit'in tutuklanması ile belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. 4 turda sonuçlanan seçimlerde 19 oy alan CHP'li Çağdaş Lutlu başkan vekili olurken CHP'li Özgür Emir'e 17 oy aldı. CHP'nin resmi aday olarak gösterdiği isim ise seçilemedi. Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye başkan vekilliği seçimi 4. turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Turgut Selazı 16 oy alarak başkan vekili seçilirken Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin 14 oy aldı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı. Mersin'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 2 milyar 998 milyon 938 bin 930 dolarlık dış satım yaptı. İhracatını arttıran kent dış satımda bölgedeki iller arasında birinci oldu. Mersin Barosu'nun olağan genel kurulunda mevcut başkan avukat Gazi Özdemir yeniden başkanlığa seçildi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu, eğitim, sağlık ve güvenlik açısından bilimsel verilerle yeniden değerlendirilmesini istedi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, tarım sektörünün sorunlarını ve ihracatçıların beklentilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ileterek üreticinin yüksek girdi maliyetlerinin karşısında desteklenmesi, ürün fiyatlarının iyileştirilmesi konularına dikkat çekti. Mersin'de 1 Kasım'dan itibaren minibüslerde yalnızca Mersin 33 kart ve temassız kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Vatandaşlar belediye kartını fahiş fiyattan almak zorunda kalacaklarını, kredi kartından da komisyon kesilerek daha fazla ulaşım ücreti ödeyeceklerini belirterek tepki gösterdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı 2026 yılı 3. çeyrek sonunda 4,63 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, en yüksek değerleri İtalya, İspanya ve Romanya pazarlarında elde ettiklerini belirtti. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2 artışla 1,36 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mersin'in Silifke ilçesinde Silifke Günler arasında yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 17 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Akdere mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'in Toroslar ilçesi Kaşlı mahallesinde çalıntı olduğu iddia edilen motosikletle iki çocuğa çarptıktan sonra kaçan şahıs, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı mahallesinde meydana gelen kazada belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı. Mersin'de tütün ve makaron üretim fabrikasının 3 deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın Akdeniz ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı. Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Osmaniye Spor'un takım otobüsüne Mersin-Adana otoyolunda taşlı saldırı düzenlendi. Otobüsün camlarının kırıldığı olayda yaralanan olmazken Mersin Valiliği saldırıyla bağlantılı 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 12 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül,
6: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir, yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her mesele.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
10: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0140. 239 0140. Yenişehir Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: sepetini doldur, kazancını arttır.
15: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülke.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo Ülkü.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Uznur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: sepetini doldur, kazancını artır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özal Önal Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve sergi sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Ekim ayı olan meclis toplantısını olağanüstü koşullar altında gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özal Önal, 2 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer hakkında verilen tutuklama kararının ardından ilk kez bir araya gelindiğine ve adli süreçlere dikkat çekti. 2019 yılından bu yana Mersin'de sosyal adaleti, eşitliği, katılımcılığı ve kamu yararını esas alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Önal, ayrım gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürüldüğünü vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sorumluluğunun önemli olduğunu dile getiren Önal, siyasi görüşler farklı olsa da vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Önal, Mersin'in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin de önemine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç, Mersin'de yaşananların Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve adalet sorunlarından bağımsız ele alınamayacağını belirterek adaletin herkese lazım olduğunu kaydetti. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa Turan ise kentte yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak adli süreçlere dair tartışmamayı tercih ettiklerini dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjachorov FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
2: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
1: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül, her nesil.
4: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
5: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
4: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü 24.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını artır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özal Önal Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Ekim ayı olan meclis toplantısını olağanüstü koşullar altında gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özal Önal, 2 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer hakkında verilen tutuklama kararının ardından ilk kez bir araya gelindiğine ve adli süreçlere dikkat çekti. 2019 yılından bu yana Mersin'de sosyal adaleti, eşitliği, katılımcılığı ve kamu yararını esas alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Önal, ayrım gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürüldüğünü vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sorumluluğunun önemli olduğunu dile getiren Önal, siyasi görüşler farklı olsa da vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Önal, Mersin'in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin de önemine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç, Mersin'de yaşananların Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve adalet sorunlarından bağımsız ele alınamayacağını belirterek adaletin herkese lazım olduğunu kaydetti. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa Turan ise kentte yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak adli süreçlere dair tartışmamayı tercih ettiklerini dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

Bugün 13 Ekim Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bonzai, metamfetamin, sentetik eczan, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokakların suyla dolduğu ilçede araçlar yolda kalırken Yeşilovacık mahallesinde dereler taştı, Atatürk evini su bastı. Mersin'in merkez ilçelerinde de benzer durum yaşandı ve birçok ev ve iş yerini su bastı, yollar kapandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde yolsuzluk operasyonu sonrasında Başkan Abdullah Özyiğit'in tutuklanması ile belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. 4 turda sonuçlanan seçimlerde 19 oy alan CHP'li Çağdaş Lutlu başkan vekili olurken CHP'li Özgür Emir'e 17 oy aldı. CHP'nin resmi aday olarak gösterdiği isim ise seçilemedi. Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye başkan vekilliği seçimi 4. turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Turgut Selazı 16 oy alarak başkan vekili seçilirken Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin 14 oy aldı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı. Mersin'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 2 milyar 998 milyon 938 bin 930 dolarlık dış satım yaptı. İhracatını arttıran kent dış satımda bölgedeki iller arasında birinci oldu. Mersin Barosu'nun olağan genel kurulunda mevcut başkan avukat Gazi Özdemir yeniden başkanlığa seçildi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu, eğitim, sağlık ve güvenlik açısından bilimsel verilerle yeniden değerlendirilmesini istedi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, tarım sektörünün sorunlarını ve ihracatçıların beklentilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ileterek üreticinin yüksek girdi maliyetlerinin karşısında desteklenmesi, ürün fiyatlarının iyileştirilmesi konularına dikkat çekti. Mersin'de 1 Kasım'dan itibaren minibüslerde yalnızca Mersin 33 kart ve temassız kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Vatandaşlar belediye kartını fahiş fiyattan almak zorunda kalacaklarını, kredi kartından da komisyon kesilerek daha fazla ulaşım ücreti ödeyeceklerini belirterek tepki gösterdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı 2026 yılı 3. çeyrek sonunda 4,63 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, en yüksek değerleri İtalya, İspanya ve Romanya pazarlarında elde ettiklerini belirtti. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2 artışla 1,36 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mersin'in Silifke ilçesinde Silifke Günler arasında yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 17 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Akdere mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi.

0: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı mahallesinde meydana gelen kazada belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı. Mersin'de tütün ve makaron üretim fabrikasının 3 deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın Akdeniz ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı. Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Osmaniye Spor'un takım otobüsüne Mersin-Adana otoyolunda taşlı saldırı düzenlendi. Otobüsün camlarının kırıldığı olayda yaralanan olmazken Mersin Valiliği saldırıyla bağlantılı 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 12 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül.
6: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül. Her nesil.
7: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
8: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Bal parmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Her zaman her yerde yerde.
18: Radyo Ülkü Ülkü.
17: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum oturum.
17: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Ateş şarkısı Ali Desidero ile başladık. Mazhar Fuat Özkan bu albümde daha Türkiye'ye yeni yeni gelmekte olan rap müziğinden etkilenmiş ve albümü bu tarza beslenen iki şarkıyla açmıştır. Yine bu albümle birlikte 90'ların ilk yarısı boyunca sürecek MFÖ ve Fahri Atakoğlu ortaklığı da başladı. Gruba ayrıca İpucu Beşlisi döneminden arkadaşları Ayhan Sicimoğlu da eşlik etti. Retro'ya Harun Kolçak,

Retro devam ediyor. 1988 yılında yayınlanan Sezen Aksu'nun çıkış şarkısı Sultan Süleyman sonrasında Fatih Erkoç'la programa devam ediyoruz. Şarkımızsa Bana Mı Sordun olacak.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: sepetini doldur, kazancını artır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
5: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özal Önal Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Ekim ayı olan meclis toplantısını olağanüstü koşullar altında gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2.
17: 2. Başkan Vekili Hasan Özalp Önal, 2 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer hakkında verilen tutuklama kararının ardından ilk kez bir araya gelindiğine ve adli süreçlere dikkat çekti. 2019 yılından bu yana Mersin'de sosyal adaleti, eşitliği, katılımcılığı ve kamu yararını esas alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Önal, ayrım gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürüldüğünü vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sorumluluğunun önemli olduğunu dile getiren Önal, siyasi görüşler farklı olsa da vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Önal, Mersin'in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin de önemine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç, Mersin'de yaşananların Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve adalet sorunlarından bağımsız ele alınamayacağını belirterek adaletin herkese lazım olduğunu kaydetti. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa Turan ise kentte yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak adli süreçlere dair tartışmamayı tercih ettiklerini dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeler aktardık.

Uzay Heperi'nin vefatından sonra yazmış olduğu şarkı. İzel yorumuyla dinlettim sizlere. Ah yandım. Retro devam ediyor. Mustafa Sandal, Oyalama. Sıradaki şarkımız.

mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm gözümü.

kalbimden kuşlar sonrasında maalesef bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldi. Kapanış şarkımız Aynı Mahallenin Çocukları albümünden bir Feridun Düzağaç yorumu. İlk olarak bu şarkıyı Grup Merdiven imzalı Haluk Levent seslendirmiştir. Hasretler ayrılıkla başlar. Hoşça kalın. Hasretler.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı dedi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına molotof kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olaylarıyla 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olaylarına ilişkin 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
2: Ergül 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül her mesele.
4: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
5: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324-321-4040.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Ekim ayı olan meclis toplantısını olağanüstü koşullar altında gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal, 2 dönem üst üste büyük Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer hakkında verilen tutuklama kararının ardından ilk kez bir araya gelindiğine ve adli süreçlere dikkat çekti. 2019 yılından bu yana Mersin'de sosyal adaleti, eşitliği, katılımcılığı ve kamu yararını esas alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Önal, ayrım gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürüldüğünü vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sorumluluğunun önemli olduğunu dile getiren Önal, siyasi görüşler farklı olsa da vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Önal, Mersin'in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin de önemine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç, Mersin'de yaşananların Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve adalet sorunlarından bağımsız ele alınamayacağını belirterek adaletin herkese lazım olduğunu kaydetti. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa Turan ise kentte yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak adli süreçlere dair tartışmamayı tercih ettiklerini dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 13 Ekim Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bonzai, metamfetamin, sentetik eczan, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokakların suyla dolduğu ilçede araçlar yolda kalırken Yeşilovacık mahallesinde dereler taştı, Atatürk evini su bastı. Mersin'in merkez ilçelerinde de benzer durum yaşandı ve birçok ev ve iş yerini su bastı, yollar kapandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde yolsuzluk operasyonu sonrasında Başkan Abdullah Özyiğit'in tutuklanması ile belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. 4 turda sonuçlanan seçimlerde 19 oy alan CHP'li Çağdaş Lutlu başkan vekili olurken CHP'li Özgür Emir'e 17 oy aldı. CHP'nin resmi aday olarak gösterdiği isim ise seçilemedi. Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye başkan vekilliği seçimi 4. turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Turgut Selazı 16 oy alarak başkan vekili seçilirken Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin 14 oy aldı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı. Mersin'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 2 milyar 998 milyon 938 bin 930 dolarlık dış satım yaptı. İhracatını arttıran kent dış satımda bölgedeki iller arasında birinci oldu. Mersin Barosu'nun olağan genel kurulunda mevcut başkan avukat Gazi Özdemir yeniden başkanlığa seçildi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Türkiye'de kalıcı yaz saat uygulamasının enerji tasarrufu, eğitim, sağlık ve güvenlik açısından bilimsel verilerle yeniden değerlendirilmesini istedi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, tarım sektörünün sorunlarını ve ihracatçıların beklentilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ileterek üreticinin yüksek girdi maliyetlerinin karşısında desteklenmesi, ürün fiyatlarının iyileştirilmesi konularına dikkat çekti. Mersin'de 1 Kasım'dan itibaren minibüslerde yalnızca Mersin 33 kart ve temassız kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Vatandaşlar belediye kartını fahiş fiyattan almak zorunda kalacaklarını, kredi kartından da komisyon kesilerek daha fazla ulaşım ücreti ödeyeceklerini belirterek tepki gösterdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı 2026 yılı 3. çeyrek sonunda 4,63 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, en yüksek değerleri İtalya, İspanya ve Romanya pazarlarında elde ettiklerini belirtti. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2 artışla 1,36 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mersin'in Silifke ilçesinde Silifke Günler arasında yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 17 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Akdere mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'in Toroslar ilçesi Kaşlı mahallesinde çalıntı olduğu iddia edilen motosikletle iki çocuğa çarptıktan sonra kaçan şahıs, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı mahallesinde meydana gelen kazada belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı. Mersin'de tütün ve makaron üretim fabrikasının 3 deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın Akdeniz ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı. Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Osmaniye Spor'un takım otobüsüne Mersin-Adana otoyolunda taşlı saldırı düzenlendi. Otobüsün camlarının kırıldığı olayda yaralanan olmazken Mersin Valiliği saldırıyla bağlantılı 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 12 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
5: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
4: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

0: Gülgüne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren kullar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Takvimler Ekim'in 13'ünü göstermekte. Bu güzel günde tabii ki Gül Güne Gül'le tam zamanında sizlere ulaşmaya başladı. Önümüzde kocaman bir iki saat var biliyorsunuz. Bugün de en güzel şarkılar var. Tabii ki anlatacaklarım da var. İlginizi çekebilecek birçok şeyden bahsedeceğim yine. O zaman yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Harika şarkılar dinletmeye başlıyorum çünkü. Hoş geldin.

Bugün size nörobilimden biraz bahsetmek istiyorum. Ayrılıklar, aşk, kadın erkek etkileri, beyin kimyası, imkansız aşklar, platonik aşklar, tutkulu aşklar, kara sevdalar. Bu kavramlar hakkında uzun uzun konuşacağız. Mesela ayrılıklar erkekleri nasıl ve ne şekilde, hangi zaman dilimlerinde etkilerken kadınlarda neler oluyor acaba? Aşık olan beyin kimyası neleri görmezden geliyor mesela? Ya da normalde yapmayacağımız şeyleri neden yapıyor olabiliriz? Hepsini çok detaylıca anlatacağımdan emin olabilirsiniz. İki güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

Bugün size nörobilimde aşkı anlatıyorum demiştim. Aşk beynin içinde ne yapıyor? Neden insanın muhakemesini değiştiriyor? Neden imkansız olan bazen böyle daha güçlü ve ayrılıklar neden adeta yoksunluk gibi yaşanıyor, düşünmüş müydünüz? En başta önemli bir ayrım yapmak isterim. Aşk tek bir duygu ve tek bir hormon değil, biliyorsunuz. Beyinde aynı anda ödül, motivasyon, işte bağlanma, stres, dikkat, hafıza, sonra fiziksel yakınlık ve sosyal değerlendirme sistemlerini etkileyen bir durum. İşte bu nedenle oksitosin, aşk hormonu veya dopamin, aşk gibi popüler açıklamalar fazlasıyla birleştirici olabiliyor. Günümüz sosyal medyasında yoğun olarak karşınıza çıkıyordur muhtemelen. Özellikle böyle birazcık fazla yoğun romantik aşklarda dopaminden zengin ödül, motivasyon bölgeleri evet güçlü biçimde devreye giriyor. Ama uzun süreli bağlanmada ödül sistemine ek olarak oksitosin ve vazopresin ile ilişkili bağlanma mekanizmalarının da önemi artıyor. Biraz kafanız karışmış olabilir. Hiç karışmasın. Hepsinin kimyasını sonuçta konuşacağız. Program çok uzun, biliyorsunuz. Şimdi aşık beyin aslında ne yaşıyormuş diye düşünecek olursanız hemen bu konuda söyleyeceklerimi sıralamak isterim hızlıca. Birine aşık olduğumuzda beynin yaptığı şey yalnızca bu insanı seviyorum demek değil. Daha güçlü bir şey oluyor içimizde. Bu insan benim için yüksek öneme sahip diye. Beyin o kişiye olağanüstü bir böyle yeni önem değeri yüklemeye başlıyor. Kalabalık bir yerde 100 kişi olabilir fakat gözünüz onu buluyor. Mesela işte telefonunuza 10 tane bildirim gelir ama onun mesajı başka türlü hissettiriyor. İnsanların yüzlerce sözü vardır ama onun söylediği tek cümleyi akşam eve gidinceye kadar tekrar tekrar düşünürsünüz mesela. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi dopamin sistemi aslında. Özellikle böyle bazı bölgelerde romantik aşk çalışmalarında tekrar tekrar ortaya çıkmış. Çok kimyasına girmeden bu devrelerin görevi sadece haz vermek değil aslında. Bunu takip et, bu önemli, bunun peşinden git bölgelerimizi uyarıyor. Dolayısıyla romantik aşkın çok önemli özelliklerinden bir tanesi de motivasyon. İşte sevdiğiniz kişiye ulaşma isteği, onun dikkatini çekme isteği, onunla yakınlaşma isteği, onun davranışlarının anlamını çözmeye çalışma. Onu tekrar görme dürtüsü mesela, işte telefonu sürekli kontrol etme, bir mesajın gelişini bekleme belki. Tüm bunların ortak noktası aslında bir ödüle yaklaşma davranışı. İşte bu nedenle bazı araştırmacılar romantik aşkı yalnızca bir emotion ya da bir duygu değil, aynı zamanda çok güçlü bir motivasyon sistemi olarak ele alıyor. Şimdi dopamin demiştim, biliyorsunuz. Dopaminin aşk açısından en ilginç tarafı şu: mutluluk molekülü değil aslında. Daha çok bir ödül ihtimali var sinyali. Bu fark çok önemli. Çünkü bir insanı çok istemek onunla birlikteyken çok mutlu olmakla aynı şey değil. Hatta bazen tam tersi bile olabiliyor. Kişinin yanında huzursuz oluyorsunuz. İşte ilişki kötü gidiyor olabilir. Kişi size çok az şey veriyordur belki. Ama yine de güçlü bir biçimde onu istersiniz. Çünkü beynin İsteme sistemiyle hoşlanma has sistemi tamamen aynı değil. İnsan bağımlılıklarında da benzer bir ayrım var. Bir madde artık kişiye eskisi kadar keyif vermediği halde kişi onu hala şiddetli isteyebilir mesela. Yine romantik ilişkilerde de bunun aynısını birebir bağımlılık diye tanımlamak çok doğru değil ama sinir sisteminde bazı ortak mekanizmalar bulunuyor. Özellikle reddedilmiş fakat hala aşık kişilerde ödül kayıp işleme bölgelerinin aktif kalabildiği gösterilmiş. İşte bu yüzden insan bazen şöyle diyebiliyor: artık onun bana iyi gelmediğini biliyorum ama onu hala istiyorum. Beyin açısından bu cümle hiç çelişkili değil. Çünkü bilmek başka bir sistem, istemek bambaşka bir sistem. Noradrenalin diye bir şey duymuş muydunuz? Duymadıysanız bunu da anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgünü Gülle.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle. En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size aşkın bilimsel tarafını anlatıyorum. Şarkıların öncesinde noradrenalinden bahsedeceğim demiştim. Şimdi yeni ve yoğun aşkın ilk dönemlerinde sempatik sinir sistemi oldukça aktif biliyorsunuz. Mutlaka duymuşsunuzdur bir yerlerde. Bunun sonucunda kalp çarpıntısı, ellerde titreme, iştah değişimi, uyuyamama, heyecan, işte ne bileyim enerji artışı, kişiyi görünce belki mide bölgesinde garip bir his, sürekli tetikte olma hali, telefon bildirimi geldiğinde mesela ani bir uyarılma gibi belirtiler görülebiliyor. Noradrenalin, norepinefrin bu uyarılma ve odaklanmaya katkıda bulunabiliyor. Dolayısıyla klasik hani onu görünce kalbim ağzımdan çıkacak gibi oluyor cümlesinin arkasında gerçekten gerçek bir otonom sinir sistemi cevabı var. Bir de kortizolü anlatayım size. Aşk hem çok güzel hem de stresli olabilir. Özellikle böyle ilişkinin başlangıcı belirsiz olduğunda aşk aynı zamanda stres sistemiyle de ilişkilidir ya. İşte benden hoşlanıyor mu, yazacak mı, işte beni istiyor mu, kaybeder miyim, bu ilişki olacak mı düşünürsünüz de düşünürsünüz. Bütün bunlar beynin belirsizlik ve tehdit sistemlerini de çalıştırır. Bazı çalışmalarda yoğun romantik aşkla ilişki üzerine düşünmenin akut kortizol yükselişleriyle bağlantılı olduğu görülmüş mesela. Bu yüzden yeni aşk bazen böyle paradoksal biçimde hem ödül hem de stres üretebiliyor. Ve bu ikisi birlikte olduğunda deneyim çok güçlü hale gelebiliyor. Bir de oksitosin var. Bu sana yakın olmak istiyorum diye bas bas bağıran bir şey. Oksitosin popüler kültürde aşk hormonu diye anlatılıyor ama gerçekte biraz daha karmaşık bir şey. Özellikle böyle dokunma, sarılma, fiziksel yakınlık, güven, sonra sosyal bağ, partnerle eşleşme, bakım verme süreçlerinde rol oynayan sistemlerden bir tanesidir. Fakat oksitosini verince insan aşık olur gibi düşünmemek lazım. İnsan bağlanması dopamin, oksitosin, vazopresin, endojen opioidler ve sosyal öğrenme gibi birçok sistemin birlikte çalışmasıyla oluşuyor. Romantik bağ açısından çok güzel bir model var mesela. Dopamin bu kişiyi istiyorum diyor. Bağlanma sistemleri ise zaman içinde bu kişi benim insanım demeye başlıyor. Aslında ikisi aynı şey değil. İşte bu nedenle bazen böyle yüksek bir fiziksel çekim olabiliyor ama güven ve bağlanma olmayabiliyor. Bazen de yıllardır birlikte olan çiftlerde ilk dönemlerdeki o baş döndürücü heyecan azalabiliyor. Ama kişi partnerinden ayrıldığında çok büyük bir boşluk yaşıyor. Çünkü bağlanma sistemi artık partneri günlük sinir sistemi düzenlemesinin bir parçası haline getiriyor. Vazopresin demiştim. Özellikle hayvan modellerindeki eş bağlanması araştırmalarında oldukça güçlü biçimde çalışılmış. Partner tercihleri, sosyal bağlanma, eş koruma davranışı gibi süreçlerle ilişkili olduğu düşünülüyor. İnsanlarda tablo hayvan modellerinden biraz daha karmaşık ama romantik bağlanmanın biyolojisinde oksitosin, dopamin, vazopresin etkileşimi önemli bir çalışma alanı. Şimdi aşık olan beyin neleri görmezden gelir? Biraz da bunun üzerine konuşalım istiyorum ama iki güzel şarkının hemen sonrasında.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını arttır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90, Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90, Tamek 830 gram domates salçası 69.90, Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Ekim ayı olan meclis toplantısını olağanüstü koşullar altında gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal, 2 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer hakkında verilen tutuklama kararının ardından ilk kez bir araya gelindiğine ve adli süreçlere dikkat çekti. 2019 yılından bu yana Mersin'de sosyal adaleti, eşitliği, katılımcılığı ve kamu yararını esas alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Önal, ayrım gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürüldüğünü vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sorumluluğunun önemli olduğunu dile getiren Önal, siyasi görüşler farklı olsa da vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Önal, Mersin'in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin de önemine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Önal, Mersin'in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin de önemine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara ve

Gül Güne Gül'le de bugün aşkın bilimini anlatıyorum size. Aşık olan beyin neleri görmezden gelir demiştik şarkıların öncesinde. Aşkın en enteresan noktalarından bir tanesidir aslında bu. Romantik aşkta yalnızca bazı sistemler aktive olmuyor biliyorsunuz. Bazı değerlendirme sistemlerinin çalışma biçimi de değişiyor. Erken nöro görüntüleme çalışmalarında romantik ve maternal aşk sırasında sosyal değerlendirme, olumsuz duygular ve başkalarının niyetini eleştirel değerlendirme ile ilişkili bazı bölgelerde aktivite azalması görülmüş. Bu bulgular halk arasındaki hani aşkın gözü kördür sözünün kelimesi kelimesine bilimsel karşılığı değil ama ilginç biçimde aynı psikolojik fenomeni açıklamaya da yardımcı olabilir. Aşık beyin bir insana bakıldığında tamamen farksız bir gözlemci değildir aslında. Partnerin iyi özellikleri biraz daha fazla dikkat çeker. Kusurlar yeniden yorumlanır. İşte bana yazmadı yerine ay yoğundu herhalde denir. Beni görmezden geldi yerine ay belki çekiniyordur diye. Telkinlerde bulunulur. İşte çok kararsız davranıyor yerine. Benden korkuyor çünkü hisleri güçlü denebilir. Burada ilginç bir mekanizma devreye giriyor. Güdümlü akıl yürütme. İnsan çoğu zaman veriyi istediği sonuca uygun biçimde yorumlamaya başlıyor. Çünkü elde etmek istediği ödül oldukça değerli. Peki neden normalde yapmayacağımız şeyleri yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü beyin davranış seçeneklerinin değerini yeniden hesaplıyor. Normalde işte şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben asla yük mesajı atan biri değilim.

Ama kişi çok yüksek ödül değerine sahip hale geldiğinde beyin hesabı değiştiriveriyor. Normal şartlarda işte utanç riski 7 ise ödül 4 ise evet mesaj atmıyorsunuz. Ama aşıkken utanç riski 7 ödül 30 haline gelebiliyor. Bunun sonucunda insan kendi karakterine aykırı sandığı davranışlarda da bulunabiliyor. İşte saatlerce bekleyebiliyor, yol değiştirebiliyor, normalde yapmayacağı kadar para harcayabiliyor, çok uzun mesafeler gidebiliyor, kendi gururunu çiğneyebiliyor, tekrar tekrar mesaj atabiliyor. Normalde tolere edemeyeceği bazı davranışları tolere edebiliyor. Çünkü beyin bu ilişkiyi kazanmanın değeri hesabını yükseltmiş oluyor. İmkansız aşklar neden bazen daha güçlü biliyor musunuz? Biraz daha merak edeceksiniz bilmiyorsanız. Şarkıların hemen sonrasında onu da anlatacağım sizler için. Gözler.

Ülgüne Gül'le de bugün aşık beyni, ayrılıklar, kimya, bilim hepsini konuşuyoruz. İmkansız aşk neden bazen daha güçlüdür demiştik hatırlayacak olursanız. Şimdi imkansız aşkın çok büyüleyici bir nöropsikolojik özelliği var. Tam erişemediğiniz ödül zihinde daha fazla yer kaplıyor. Aslında anlatımı bu kadar basit. Bunun temelinde ödül tahmini ve belirsizlik mekanizmaları da var elbette. Beyin ödül sistemleri yalnızca böyle ödül aldığımızda değil, ödül ihtimali olduğunda da çalışıyor çünkü. Özellikle böyle sonuç belirsizse, işte olacak mı, olmayacak mı, beni istiyor mu, istemiyor mu, bir şey olacak gibi ama olmuyor durumu. Sürekli bir tahmin döngüsü yaratabiliyor insanın içinde. Romantik kabul ve reddedilme üzerine yapılan araştırmaları anlatayım size. Beynin bu sosyal sinyalleri gerçekten bir tür öğrenme ve tahmin hatası mekanizmalarıyla işlediğini gösteriyor bize. Dolayısıyla imkansız aşkın güçlü olması bazen kişinin ruh eşiniz olmasından değil de beynin bitmemiş bir problemi çözmeye çalışmasından kaynaklanabiliyor. Kesin bir hayır bazen beynin öğrenmesine yardımcı oluyor ama belki şimdi değil, bilmiyorum. İşte bazen geliyor bazen gidiyor durumu beynin öğrenmesini bir parça zorlaştırabiliyor. Aralıklı ödül mekanizmasından bahsedeyim tam bu noktada size. Bu konuda çok önemli bir kavram var. Aralıklı pekiştirme. Davranış biliminde ödül her zaman gelirse sistem bir süre sonra tahmin edilebilir hale geliyor biliyorsunuz. Ama ödül bazen gelirse bazen gelmezse, ne zaman geleceği belli değilse mesela, ödülü arama davranışı çok dirençli hale gelebiliyor. Romantik ilişkilerde buna birebir laboratuvar modeli muamelesi yapmak çok doğru değil tabii ama aynı ödül öğrenme prensibi şunu açıklamaya belki yardımcı olabilir. Bir insan işte 3 gün çok ilgili, 2 gün soğuk, sonra yine çok ilgili, sonra kayıp olduğunda kişi karşı tarafa daha fazla zihinsel enerji harcıyor. Çünkü beyin sürekli bir sonraki ödül ne zaman gelecek acaba diye tahmin yapıyor. İşte bu yüzden bazen güvenli, tutarlı biri daha az baş döndürücü, erişilmesi zor biri ise daha bağımlılık yapıcı hissettirebiliyor. Bu zor kişinin daha değerli olduğu anlamına elbette gelmiyor. Belirsizliğin ödül sistemini daha fazla meşgul ettiği anlamına geliyor. Platonik aşk demiştik. O da aslında enteresan bir şey. Gerçek ilişki olmadığı için kişinin beyninde karşı taraf hakkında büyük bir boşluk var. Ve insan beyni biliyorsunuz boşlukları doldurmayı çok da sevmiyor. Dolayısıyla beynin yaptığı şey genelde şu oluyor. Eksik veriyi hayal gücüyle tamamlamak. Bir ilişkiniz varsa işte karşınızdaki insanı sinirliyken, yorgunken, ne bileyim parasızken, hastayken, sabah uyandığında tartışırken, işte sorumluluk alırken, kıskanırken, stresliyken görüyorsunuz. Platonik kişiyi ise çoğunlukla seçilmiş karelerden tanıyorsunuz. Sonuç olarak da beynin sevdiği şey zamanla gerçek insandan birazcık ayrılabiliyor. İşte bu noktadan sonra iki kişi var. Gerçek kişi ve sizin zihninizdeki kişi. Zihninizdeki kişi de çoğu zaman biraz daha kusursuz, değil mi? Projeksiyon kavramını hiç duymuş muydunuz? Platonik aşkların önemli bir kısmında insan karşı tarafı sadece görmüyor. Kendi ihtiyaçlarını da onun üzerine yansıtıyor. Mesela işte beni anlayacak, beni çok sevecek, onunla çok huzurlu olacağız, beni herkesten farklı görecek. Ama bunların bazıları kişi hakkında bildiğimiz gerçeklerden değil, kendi gözlemlerimizden doğuyor. İşte bu yüzden bazen bir platonik aşk gerçekleştiğinde şaşırtıcı bir biçimde çabucak sönebiliyor. İnsan şöyle diyor: ay ben bunu aylarca düşünmüşüm. Çünkü gerçek ilişki hayali ilişkiyi test etmeye başlıyor. Bir de tutkulu aşkı konuşalım dilerseniz. Tutkulu aşk biraz daha farklı. Burada genellikle böyle çok güçlü arzu, yüksek uyarılma, yoğun özlem, fiziksel çekim, sürekli düşünme, idealizasyon, sonra kıskançlık, birleşme arzusu, yüksek enerji oluyor. Erken dönem romantik aşkın çalışmalarında dopaminerjik ödül motivasyon bölgelerinin güçlü aktivasyonu görülmüş insanlarda. İlginç olan tutkulu aşkın mutlaka kısa ömürlü olmak zorunda olmaması. Bazı uzun süreli mutlu ilişkilerde işte karşısındaki insanı görmeye verilen bu değişim yanıtlarının yıllar sonra bile devam edebildiği gösterilmiş. Fakat uzun süreli aşkta buna bağlanma, işte sakinlik ve arkadaşlıkla ilişkili daha geniş sistemler de ekleniyor elbette. Dolayısıyla aşkın olgunlaşması tutku bitti demek zorunda değil. Daha çok yüksek uyarılmalı aşk artık güvenli bağlanma haline gelebiliyor. Kara sevdadan da biraz bahsedeyim size. Kara sevda psikiyatride resmi bir tanı değil aslında. Ama halk dilindeki kara sevdanın bazı biçimleri, bazı
bazı fenomenlerle örtüşebiliyor. Limerence, yoğun romantik obsesyon, reddedilme hassasiyeti, işte kaygılı bağlanma, ruminasyon ve bazı durumlarda depresif belirtiler. Limerence özellikle kişinin karşı tarafın sevgisine dair yoğun bir karşılıklılık ihtiyacı hissettiği romantik saplantı hali. Kişinin zihni şuna kilitlenebiliyor. İşte beni seviyor mu? Bu bakış ne demekti? Niye bugün yazmadı? Bu şarkıyı bana mı paylaştı? Niye profil fotoğrafını değiştirdi? Beni düşündü mü? Burada aşkın odağı bazen onunla güzel bir ilişki yaşamak olmaktan çıkıyor ve giderek onun sevgisinden kesin emin olmak haline geliyor. Bu çok önemli bir fark biliyorsunuz. Limerence ve belirsizlik konusunda söyleyeceğim birkaç cümle var. En güçlü yakıtlarından bir tanesi aslında bu kavramın belirsizlik. Tam reddedilme bazen sistemi zayıflatabiliyor. Tam karşılıklılık da bir süre sonra sistemi sakinleştirebiliyor. Ama yarım kalmışlık çok güçlü olabiliyor. Çünkü kişi sürekli bir ipucu arar hale geliyor. Beyin sürekli tahmin yapıyor. İşte her küçük olumlu işaret büyük ödül haline geliyor. Her olumsuz işaret büyük kayıp haline geliyor. Bu nedenle ruh hali karşı tarafın davranışlarına bağlanabiliyor. İşte mesaj geldi, dopamin yükseldi. Mesaj gelmedi, stres yükseldi. Hikayeye baktı umut, bakmadı kaygı. Bir gün çok sıcak coşku, ertesi gün soğuk çöküş. Bu nedenle romantik belirsizlik bazen oldukça güçlü bir nörobiyolojik salınım yaratabiliyor. Peki ayrılıkta beyinde neler oluyor biliyor musunuz? Bunu da konuşacağız elbette. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: Gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024'te 326.069, 2025'te 309.479, 2026'da 8 Ekim tarihi itibariyle 242.722 boşanma davası açıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek teknoloji gerektiren ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi arttırmak, kritik ürünlerde tedarik güvenliğimizi sağlamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak önceliklerimiz arasında yer alıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji girişimciliğinde marka değerini yükseltecek adımlarla Ankara'mızı Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin de başkenti haline getirebiliriz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında Hatay'da hasar gören araçların, yurt dışından getirilen araçların şasi ve motor numaralarıyla değiştirilmesi yöntemiyle elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
6: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
0: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
6: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
0: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
6: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Fenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Fenax ticari araçlarda.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün aşkın kimyası üzerine konuşuyoruz. Ayrılıkta beyinde neler olur demiştik. En ilginç bölümlerden bir tanesidir burası. Şimdi bir romantik ilişki bittiğinde aslında beynin başına yalnızca üzücü bir olay oldu gelmiyor. Beyin aynı anda 3 kayıp yaşayabiliyor. Ödül kaybı, bağlanma figürü kaybı ve gelecek modelinin kaybı. Partner artık yalnızca bir insan değil. Zamanla işte telefon konuşmanız, uyku düzeniniz, hafta sonu planınız, bedensel temasınız, belki fiziksel yaşamınız, sosyal çevreniz, gelecek hayaliniz, güven duygunuz karşınızdaki insanla bağlantılı hale geliyor. Dolayısıyla ayrılıkla beyin yalnızca kişiyi değil, onunla kurulmuş bütün tahmin sistemini yeniden düzenlemek zorunda kalıyor. Ayrılık neden fiziksel ağrı gibi hissediliyor biliyor musunuz? Şimdi romantik reddedilme üzerine yapılan bazı çalışmalar var. Özellikle beynin bazı bölgeleri ve bazı ağlarda aktivasyonlar görülmüş bu çalışmalarda. Bazı erken çalışmalar sosyal reddedilme ile fiziksel ağrı arasında oldukça güçlü örtüşmeler bildirmiş. Daha sonraki daha gelişmiş analizler ise ikisinin tamamen aynı sinirsel temsil olmadığını, kısmen ortak bölgeleri kullansalar da özgül örüntülerinin farklı olduğunu göstermiş. Yani kalp kırıklığı fiziksel ağrıyla birebir aynı şeydir demek biraz fazla iddialı, ama beynin sıkıntı, tehdit ve ağrı işleme ağları gerçekten de devrede. İşte bu yüzden göğüste ağırlık, iştahsızlık, uykusuzluk, yorgunluk, bedensel ağrı hisleri gayet gerçek olabiliyor. Daha da ilginç olan, reddedildiğinizde aşk sistemi hemen kapanmıyor. İnsanların belki de en çok şaşırdığı şey budur. Mantık şöyle bekler: İşte beni istemiyorsa beynim ondan soğumalı. Ama sistem her zaman böyle çalışmıyor ki. Reddedilmiş fakat hala yoğun biçimde aşık kişilerin ex partner fotoğrafına bakarken yapılan beyin taramalarında romantik ödül sistemlerinin hala aktif olduğu gösterilmiş. Yani ayrılık sonrası ilk dönemde paradoks şu: kişi artık yok ama onu isteyen beyin devresi hala çalışıyor. Bunu bir mağazanın kapanmasına benzetebilirsiniz. Beynin önünde şöyle bir mesaj var: ödül kaldırıldı. Ama ödül devresi bir dakika, dün buradaydı, tekrar dene diyebiliyor. İşte bu nedenle bazı insanlar ayrılık sonrası profil kontrol eder, eski mesajları okur, fotoğraflara bakar, ortak yerlere giderler, son görülmelerini kontrol ederler, acaba yazacak mı diye beklerler. Bu davranışların bazıları basit meraktan çok bir ödül arama davranışı haline gelebiliyor. Ayrılığın ilk evresini de anlatmak istiyorum size. Ama

Şarkılar bitti, döndüm, geri geldim. Aşkı konuşuyorduk biliyorsunuz bilimsel olarak. Ayrılığın ilk evresinden bahsedeceğim demiştim. Şimdi bağlanma literatüründe önemli bir kavram aslına bakarsanız. Bağlanma figürü uzaklaştığında organizmanın ilk cevabı genellikle geri getir oluyor. Bu nedenle ayrılığın ilk günlerinde kişi böyle şaşırtıcı bir biçimde daha fazla yaklaşmak isteyebiliyor. Normalde yazmayacağı kadar çok yazabiliyor, telefon edebiliyor, açıklama isteyebiliyor, bir kere konuşalım diyebiliyor, kavga çıkarabiliyor, kıskanabiliyor, hatta bazen öfkesi bile artabiliyor. Çünkü sistemin amacı başlangıçta bağı yeniden kurmak olabiliyor. Romantik reddedilme araştırmaları da aslında ödül kayıp duygu düzenleme sistemlerinin birlikte aktive olabildiğini gösteriyor bize. Peki sonra ne olur derseniz, bağın geri gelmediği tekrar tekrar öğrenildiğinde beynin tahminleri yavaş yavaş değişiyor. İşte mesaj atacak yerine muhtemelen mesaj atmayacak haline geliyor. İşte geri dönecek yerine bu gerçekten bitti modeli yerleşiyor. İşte iyileşme tam burada başlıyor. Aslında unutmak çoğu zaman belleği silmek değil. Kişinin beyninizdeki ödül değerinin ve beklenti değerinin birazcık azalması. Fotoğraf hala var, anı hala var ama bedensel reaksiyon giderek küçülüyor. Şimdi ayrılık sonrası zaman çizelgesinden de biraz bahsedeyim size. Burada özellikle önemli bir uyarı da vereyim. İnternette çok sevilen hani kadın ilk hafta üzülür, erkek üçüncü ay yıkılır gibi kesin zaman çizelgelerini destekleyen güçlü bir nörobilimsel kanıt yok aslında. Böyle bir biyolojik saat bulunmamış. Ama kaba bir psikolojik modelden bahsedebilirim size. İlk saatler, günler böyle beyinde psikolojide sık görülen süreçler var. İşte şok, stres, yoğun dikkat, protesto, uyku, iştah bozulması. İlk haftalarda da eksi kontrol etme isteği, anıları tekrar oynatma, ruminasyon. 1 ile 3 ay arasında yeni gerçekliği öğrenme modeli beliriyor. Ödül beklentisi azalıyor. Dalgalı iyileşme başlıyor. 3 ay sonrası birçok kişide belirtilerde belirgin düşüşler başlıyor. İşte tetikleyiciler ara sıra geri gelebiliyor elbette. Hani profil kontrol etmeler falan, onlardan bahsediyorum. Uzun döneme baktığımızda da kişi hayat modelini yeniden kurdukça bağın duygusal yoğunluğu giderek azalıyor. Şimdi genç yetişkinleri 2 yıl izleyen bir çalışmada ayrılık çerçevesinde depresif belirtilerin geçici biçimde yükseldiği, ortalama olarak yaklaşık 3 ay içinde ayrılık öncesi seviyelere döndüğü bulunmuş. Tabii bu bir ortalama. İlişkinin süresi, terk eden, edilen taraf olmak, bağlanma biçimi ya da travma geçmişi, sosyal destek ve ilişkinin anlamı süreyi ciddi biçimde değiştirebilir elbette. Dedim ya hani genelleme öyle çok da mümkün değil. Peki kadın ve erkek ayrılığı farklı mı yaşıyor derseniz? Evet, en tartışmalı alanlardan bir tanesi bu. Bazı ortalama farklar var ama bunları hani kadın beyni böyle, erkek beyni şöyledir diye anlatmak bilimsel olarak yanlış olacaktır. İnsanlar arasındaki farklılık çoğu zaman cinsiyet ortalamaları arasındaki farklılıktan biraz daha büyük. İşte bağlanma stili, kimin ayrıldığı, ilişki süresi, yeni partner, sosyal destek, kişilik, yaş ve ilişkinin niteliği çok büyük farklar yaratıyor. Bununla birlikte bazı ortalama örüntüler elbette var. Mesela kadınlarda ayrılığın ilk etkisini anlatayım öncelikle. 5705 kişinin 96 ülkeden katıldığı geniş çaplı bir araştırmada kadınlar ayrılık sonrası ortalama olarak erkeklerden biraz daha yüksek duygusal ve fiziksel acı bildirmişler. Duygusal acı ortalaması kadınlarda 6.84, erkeklerde 6.58. Fark istatistiksel olarak anlamlı fakat etkisi küçük. Fiziksel sıkıntı bildirimlerinde fark biraz daha belirgin diyebiliriz. Bu bulgu bazen aslında kadın daha çok acı çeker ama erkek asla toparlanamaz şeklinde aşırı dramatize edilebiliyor. Çalışmanın verileri kadınların ayrılığı ortalama biraz daha yoğun bildirdiğini destekliyor ama tabii buradan bütün erkeklerin yıllar sonra çökeceği sonucu da çıkmaz. Peki kadınlar neden ilk dönemlerde daha yoğun hissediyor gibi görünebilir derseniz, burada biyolojik kadar sosyalleşme de önemli elbette. Kadınların birçok kültürde biliyorsunuz duyguları daha açık ifade etmelerine, arkadaşlarıyla işte ilişkiyi ayrıntılı konuşmalarına, ağlamalarına, destek istemelerine daha fazla sosyal izin veriliyor. İşte bu nedenle ölçümlerde kadınların duygusal sıkıntıyı daha kolay ifade etmeleri de elbette mümkün. Aynı zamanda ruminasyon, yani olayı tekrar tekrar zihinde çevirme bazı örneklemlerde kadınlarda biraz daha yüksek görülmüş. Ama tabii bunun anlamı erkeklerin daha az etkilendiği değil. Duyguyu ifade etmekle duygunun biyolojik etkisi aynı şey değil sonuçta. Peki erkeklerde neler oluyormuş gül derseniz, şarkıların hemen sonrasında elbette

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Günegül'le de bugün aşkın nörobilimini konuşuyoruz. Erkeklerde acaba ayrılıklarda neler oluyor demiştim en son. İlginç olan bir veri var. Büyük boşanma ve sağlık araştırmalarında özellikle uzun süreli ilişkilerin ve evliliklerin bitmesinden sonra bazı ciddi sağlık sonuçlarının erkeklerde daha belirgin olduğu görülmüş. Bunun erkekler kadınlardan daha çok sever gibi bir açıklaması elbette yok. Muhtemel nedenler arasında sosyal destek ağı var, sağlık davranışları, yalnızlık, işte kötü maddelerin kullanımı, günlük düzenin bozulması, yine partnerin sosyal destek sistemindeki rolü gibi pek çok faktör de var elbette. Erkekler geç üzülür mü derseniz, bunun üzerine çok fazla internet efsanesi var biliyorsunuz. Gerçek cevap, bazı erkeklerde evet ama bu evrensel bir biyolojik kural değil. Bazı insanların ayrılık modeli şu şekilde oluyor: ayrılık, büyük acı, yas, işleme ve iyileşme. Bazılarında ayrılık, kaçınma, arkadaşları, iş, flört, eğlence, birkaç hafta, ay sonra boşluk. İkinci model erkeklerde sosyal öğrenme nedeniyle biraz daha böyle sık görülebiliyor. Çünkü bazı erkeklere çocukluktan itibaren hani üzülme, güçlü ol, takma, başkasını bul mesajları çok veriliyor ya. İşte bu durumda kişi ilk haftalarda gerçekten çok iyi görünebiliyor. Fakat duygunun işlenmemesi daha sonra tetikleyicilerle geri dönmesine yol açabiliyor. İşte bu yüzden halk arasında kadın ilk ay ağlar, erkek üçüncü ay ağlar gözlemi bazen görülebiliyor. Ama tabii bunun bilimsel olarak erkek ayrılık hormonu üçüncü ayda yükselir şeklinde bir mekanizması yok. Şimdi boşanma araştırmalarında ilginç bir bulgu var. Almanya'da uzun yıllar izlenen geniş bir panel çalışmasında boşanmanın kısa dönem öznel iyilik hali üzerindeki etkisinin erkeklerde daha belirgin olabildiği fakat orta vadede kadın ve erkek arasındaki psikolojik farkların büyük ölçüde azaldığı bulunmuş. Kadınlarda ekonomik kayıplar ve tek ebeveynlik gibi yapısal sonuçların daha kalıcı olabildiği görülmüş. Bu bize önemli bir şey söylüyor. Kadın erkek ayrılığı farkı yalnızca hormonlarla açıklanamaz. Sosyal hayatın organizasyonu da aslında beynin yasını belirliyor. Erkeklerin mesela ayrılıktan hemen sonra yeni biriyle olması ne anlama gelir? Bunu da merak ediyorsanız onu da anlatmak istiyorum. Çok sık yanlış yorumlanan bir şey çünkü bu. Yeni biriyle olmak otomatik olarak hani eskiyi unuttu anlamına gelmiyor. Ama otomatik olarak eskiyi unutamadığı için yaptı da değil. Bunun üzerine bazı araştırmalar yapılmış. Bazı kişilerin ayrılık sonrası işte fiziksel yakınlığı veya yeni partnerleri dikkat dağıtmak, işte kendini yeniden değerli hissetmek, ex aşkı unutmaya çalışmak, intikam, hedonizm gibi farklı nedenlerle kullanabildiği de görülmüş. Dolayısıyla dışarıdan aynı davranışın çok farklı psikolojik anlamları da olabilir diyebiliriz. Peki kadınlar neden bazen böyle daha hızlı gerçekten kapatıyor gibi görünür, bunu merak etmiş miydiniz? Şarkıların hemen sonrasında merak edenler için büyük bir keyif.

Gülgüne Gül'le de bugün aşkın nörobilimini konuşuyoruz. Şimdi kadınlar genelde böyle ilişkileri daha hızlı gerçekten kapatır gibi görünürler ya. Aslında bu konuda kesin nörobiyolojik bir cevap yok ama psikolojik açıdan bir olasılık var. Bazı kadınlar ilişkinin bitişini ayrılık gerçekleşmeden önce işlemeye başlayabiliyorlar. Aylarca işte konuşmayı deniyorlar, neden mutsuz olduğunu düşünüyorlar, arkadaşlarıyla paylaşıyorlar, ilişkinin geleceğini değerlendiriyorlar. Sonunda ayrıldıklarında da dışarıdan işte bir haftada unuttu gibi görünüyorlar. Oysa yaz sürecinin önemli kısmı ilişki içindeyken başlamış olabiliyor. Aynı şey elbette erkeklerde de olabilir. Bu nedenle ayrılık sonrası davranışa bakarak kim daha çok seviyordu sorusuna güvenilir biçimde cevap veremeyiz. Terk eden mi, terk edilen mi daha çok?

0: etkilenir peki? Bunu düşünmüş müydünüz? Bu konu hakkında da tabii söylenecek cümlelerim var. Genellikle kontrol duygusu çok önemlidir biliyorsunuz hepimiz için. Terk edilen kişi için olay beklenmedik, kontrol dışı, reddedici olabiliyor. İşte bu yüzden sıkıntı biraz daha yüksek olabiliyor. Romantik ayrılıklar üzerine çalışmalarda terk edilen kişilerin daha yüksek öfke ve sıkıntı bildirdiği gösterilmiş. Ama çok ilginçtir ki terk eden kişinin de sonradan yas yaşayabilmesi mümkün. Çünkü karar vermek bağlanmayı anında kapatmıyor. İnsan biliyorsunuz bir ilişkinin yanlış olduğuna karar verebiliyor ama hala partnerine bağlı da kalabiliyor. Ayrılıktan sonra neden iyi anlar öne çıkıyor peki? Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Hazır yeri gelmişken bundan da biraz bahsedeyim size. Beyin belleği böyle video kamera gibi saklamıyor. Her hatırlamada anı bir miktar yeniden yapılandırılıyor. Ayrılığın ilk döneminde özlem çok güçlüyse beyin özellikle böyle ödülle ilişkili anıları çağırabiliyor. İşte ilk buluşma, ilk sarılma, ilk tatil, ilk şarkı, ilk cümle ve bir anda böyle ilişkinin kötü bölümleri hop arka plana çekilebiliyor. İşte bu yüzden kişi belki o kadar da kötü değildi demeye başlıyor. Fakat bu çoğu zaman ilişkinin objektif yeniden değerlendirilmesinden çok bağlanma ve özlem sisteminin hafıza seçimini etkilemesinden kaynaklı. Biraz da size kokuyu anlatacağım. Ama yine iki güzel şarkı dinleteyim arada.
1: Kas

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor ama zamanımız da azaldı. Aşık beyin, ayrılıklar, nörobilim dedik. Bugün aşkın kimyası üzerine konuştuk epeyce. Bir de kokudan biraz bahsetmek istiyorum. Gerçi hani bir programda size bunu çok daha detaylıca anlatacağım. Şimdi sürem çok az. Böyle geçebileceğiz ama koku sistemi limbik sistem ve hafıza devreleriyle çok yakın bağlantılı ve aşkla da çok ilintili. Bu yüzden yıllar sonra bir parfüm, bir kişiyi, bir odayı, bir geceyi, bir sarılmayı şaşırtıcı biçimde, canlı biçimde geri getirebiliyor. Aynı şey müzik için de geçerli mesela. Şarkılar biliyorsunuz dönemsel anıları paketleyebiliyor. Bu nedenle ayrılık sonrası o şarkıyı duyunca için parçalandı ifadesi romantik bir abartı değil. Beyin gerçekten o dönemin duygusal ağlarını tekrar aktive edebiliyor. Neden böyle birini unuttuğumuzu sanıp onu görünce kalbimiz çarpıyor peki, bunu hiç merak etmiş miydiniz? Çünkü bilinçli düşünceyle öğrenilmiş beden tepkileri aynı hızda sönmeyebiliyor. Aklınız bitti diyebiliyor mesela ama onun yüzü, sesi veya kokusu daha önce yüzlerce kez ödül ve uyarılmayla eşleşmiş. Dolayısıyla yeniden karşılaşınca otonom sinir sistemi kısa süreli önemli uyaran cevabı verebiliyor. Bu mutlaka hala aşığım demek anlamına da gelmiyor elbette. Bazen böyle yalnızca eski bir koşullanmış tepki olabiliyor. Ve genellikle tekrar tekrar karşılaşıp hiçbir ödül yaşanmadıkça da sönüp gidiyor. Platonik aşk bazen hani böyle gerçek ilişkiden daha uzun sürüyor ya. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum size. Çünkü gerçek ilişki sürekli gerçeklik testi yapıyor. İşte platonik aşksa yapmayabiliyor. Gerçek partner işte ne bileyim şefkatli olabiliyor, bencil olabiliyor. Hayat tarzınız belki uyuşmayabiliyor. Gerçeklik bir sürü veri veriyor size. Ama platonik aşk öyle mi? Büyük ölçüde sizin beyninizde olasılık halinde yaşıyor. Olasılıkların kötü bir özelliği vardır. Mükemmel olabilirler. Çünkü henüz test edilmemişlerdir. İmkansız aşkta ya olsaydı neden çok takıntılı hale gelebiliyor biliyor musunuz? Çünkü beynin kapanış mekanizmalarından bir tanesi kesinlik. Gerçek bir ilişki yaşayıp ayrılırsanız beyninizde binlerce somut veri olur. İşte ama başlamamış ilişkide işte ya olsaydı sorusu hiçbir zaman tam cevap bulmaz. Bir insanın zihni alternatif gelecekler üretebilir. Belki böyle çok mutlu olacaktık, belki ruh eşimdi, belki biraz daha bekleseydim, belki o gün farklı konuşsaydım. İşte bu nedenle bazen insan gerçek kişi değil de kaybedilmiş olasılığın yasını tutar. Ve olasılıklar gerçek insanlardan biraz daha kusursuz olabilir. Söz konusu insan beyniyse eğer. Çok keyifli bir konu. Daha anlatacağım aslına bakarsanız çok şey vardı ama hep yarım kaldı. Neyse başka bir programa diyelim. İki güzel şarkı dinleteyim. Sonrasında veda için buradayım.

0: güne güle, gül güne güle.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde. Çocuk uyutuyoruz.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denaks'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denaks ticari araçlarda.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
2: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her nesil.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke! Radyo Ülke!
5: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülke!
0: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
6: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
5: Radyo Ülkü'desiniz, yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tultak, bugün Volkan Tostak'la birlikte Mersin'in gündemi değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldin.
7: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum herkese.
5: Teşekkür ederiz. Gündem
7: yoğun.
5: Yoğun, hızlı. Anında bir değişim. Bakıyorsun bir başka bir konu, bir bakıyorsun başka bir konu.
7: Başka bir
5: konu. Tabii Mersin'in sorunlarından biraz uzaklaştık. Bunun sebebi ilçelere ve büyükşehire yapılan belediye operasyonları, bir yandan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen seçim durumu. Mersin'in gündeminden, sorunlarından uzaklaştık. Dün Silifke'yi gördün, sular altında sel.
7: Çok kötü.
5: Mersin'in merkez ilçeleri keza aynı durumda. Ama benzer yağışlarda biz bunlarla sürekli karşılaşıyoruz. Evler, iş yerleri sular altında kalıyor. Yollar kapanıyor, ulaşım aksıyor gibi gibi. Bir sürü sorun var ama biz bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Maalesef Mersin'in ne trafiğini çözebildik, ne altyapısını çözebildik, ne bu kadar karışık olmasını çözebildik. Sorunları bırakmışız. Ama bu yeni değil. Uzun zamandır hep belediye başkanları, mevcut belediye başkanları hep başka şeylerle ilgilendiler. Ticaret odası başka konularla ilgilendi. Mersin'in asıl sorunlarına bir türlü eğilemedik. Üreticinin sorunlarına eğilemedik.
7: Hiçbir zaman eğilemedik. Yani bu yeni bir şey değil. Biz zaten herhalde bir 20 yıldır aynı konuları konuşuyoruz. Hiçbir dönemde zaten buna eğilemedik. Hiçbir dönemde Mersin, ya evet bu oldu, İşte bu tamam halloldu. Biz devamlı aynı şeyleri konuşuyoruz. Üretici baktığın zaman bu tarafta perişan. İşte yağmurlar yağıyor, seller oluyor. Bir anda ortalık karışıyor. Belediye başkanlarının durumları belli. Allah'tan MTSO seçimlerini bitirdik. Çok şükür. Yani
5: tamam, her şey çözüme kavuştu.
7: Aynen.
5: Kavuştu çok,
7: hayır, kavuşmadı. En azından artık şu MTSO seçimleri ne olacak, ne oldu, ne bitti? Yönetim seçildi, meclis başkanı seçildi, yönetim kurullarında delinme oldu. Sanıyorum Serdar Yıldız Yören'in 5'e 5'ler.
5: Toplam yönetim 11 kişi.
7: 11 kişi, 5'e 5'ler. Şimdi baktığın zaman artık bir şeyler rayına oturur. Bir de şu var Serkan, aslında en büyük soruna şimdi geliyoruz. Nasıl bir sorun diyeceksin? Şimdi bir de hiç sanki birbirleriyle görüşmemiş gibi bir de ziyaretler başlayacak şimdi.
5: Ay evet evet, evet. Haklısın vallahi.
7: Anladın mı?
5: Bir de iade-i ziyaretler başlayacak. Hayırlı olsunlar, hoş geldin, beş gittinler bitmeyecek, bitmeyecek zaten. Bir sene o sürer.
7: Bir sene de o sürecek.
5: Evet.
7: MTSO'da kaldı 3 yıl. Doğru mu?
5: Tabii.
7: 4 yılda bir. 3 yıl kaldı. Bir yılda seçim çalışmasına hayır. 2 yıl.
5: Son bir yıl evet.
7: Tamam. 2 yıl. Tamam. 2 yılda MTSO yönetim kurulu ne yapacak? Merak. Şimdi baktığın zaman meclis aritmetiğinde yani %70 değişme var. Yani 70 tane yeni isim giriyor meclise ilk defa MTSO'da.
5: Bir de bu seçimlerde artı 5, 115'ti 120.
7: Tabii oldu. 120 oldu. Şimdi baktığın zaman 70 tane kişi yeni meclise giren, yani yeni meclis üyesi olan kişi. Yani aslında MTSO'da bir devrim oldu. Yani değişiklik oldu. Tabii. 70 meclis üyesi, eski meclis, 70 tane meclis üyesi yeni meclis üyesi geldi. Baktığın zaman profile, hani gençler de var gerçekten. Hani normal, orta yaşlı, işte saygı duyabileceğimiz. Herkese saygı duyuyoruz, yanlış anlaşılmasın, yaşça anlamında söylüyorum. İnsanlar da var. Şimdi MTSO önce şu ziyaretleri bitirecek, başkan çıkacak, diyecek ki ben bunu bekliyorum başkandan. Bir basit toplantı.
5: İlk açıklaması olumluydu. Yani sorunları bildiklerini,
7: tamam.
5: Biraz daha buna odaklanacaklarını söyledi ama tabii ki bu ilk açıklama.
7: Olumlu olacaktır, olumlu düşünecektir, eyvallah. Ama şu var, sen şu ziyaretleri falan bir bitir. Hatta hiç ziyaretlere bile girme. De ki biz yönetim olarak önümüzde şu şu şu şu şu projelerimiz var. İlk önce bununla başlıyoruz. Kentin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda bize destek verin, yardımcı olun.
5: Hiç proje duydun mu?
7: Ben hiç duymadım.
5: Ya mevcut başkandan da diğer adaylardan da duymadım.
7: Ben hayatım boyunca Mete Soyan başkan adayı olan bir tek kişiden proje duydum. Onu da konuk aldık radyoda, Alper Gürsoy. O da anlattı. Ve elinde yani dosyalarla beraber geldi, hatırlıyorsun. Geçen dönem dosyalarla açıkladı. Yani bir proje de değildi. 4-5 tane proje vardı. Hepsi lansmanlı, hazırlanmış ve dosya haline getirilmişti. Ben onun dışında görmedim. Sen gördüysen bana söyle.
5: Gözden kaçırdığımız belki olabilir, bilmiyorum.
7: Yok, ben görmedim. Yani mesela bir başkan adayının işte bizim hedefimiz bu, biz bunu yapacağız, bunu hayata geçireceğiz, ben hiç duymadım. Sen duyduysan söyle. Ben bir kişiden duydum. O da neden? Radyoya konuk aldık. Burada dosyaları gördüğümüz için söylüyorum.
5: Sonuçta bu yani, dönem için konuşalım. Kimse projelerden bahsetmedi.
7: Bahsetmiyor. Ben artık bahsedilmesini gerektiğini düşünüyorum. Artık süreç bitti. Önünüzde bir şey var. Gelelim belediye seçimlerine.
5: Dur, gelme.
7: Gelmeyeyim.
5: Hadi. Projelere geçerken öncelikle yani tabii ki burası bir belediye başkanlığı değil. Ticaret ve Sanayi Odası. Tabii. Elbette bize yol yapacaksın, su getireceksiniz
7: değil,
5: demiyoruz.
7: Değil.
5: Ama hem ticaret hem de sanayi bölümünde çok ciddi sorunlar var. Üreticilerin sorunları var, iş yapan insanların sorunları var. Bunlarla ilgili proje isteniyor. Yoksa her dönem şu eleştirilerden artık kurtulmanız lazım. Bakalım bu sene hangi ülkeleri gezecekler
7: gibi.
5: Bakalım hangi yemeklere gidecekler. Üye aidatlarını nerelerde harcayacaklar. Bunlar hep birer başlık olarak söylüyorum. Bunlardan sıyrılmanın yolu üyelerinize gerçekten dokunacak çözümler üretmeniz lazım. Şu an ekonomik olarak insanlar büyük sıkıntı içerisinde.
7: Ben sana şunu sorayım o zaman. MTSO'nun toplamda 35 bin üyesi var değil mi? Aktif olan da 27 bin mi ne? Bildiğim kadarıyla.
5: 20 bin civarında oy var.
7: 20 bin civarında oy var, gelmeyen. Aktif derken hani ücretini, üyelik ücretini yatırıp, hani aidatını yatırıp toplamda 35 bin kişi var ama bunun kaçı, atıyorum 20 bini mi üyelik ücretini yatırıyor, seçim hakkı kazanıyor, atıyorum.
5: Failler.
7: Onu bilmiyoruz
5: bazıları
7: yani.
5: Bazıları pasiftir, bazıları.
7: Hadi diyelim ki bu rakam 25 bin olsun. Hı. Yani 10 bin aşağı çekiyorum rakamı. 35 bin deniyor ya üye sayısı. 25 bin aktif üye var ve bu 25 bin aktif üye her yıl, değil mi? Her yıl ödüyorsunuz.
5: Tabii.
7: Çünkü ticaret limited şirketler.
5: İkiye bölüyorlar.
7: İkiye bölüyorlar. Ne kadar?
5: Ama yıllık.
7: Ne kadar mesela? Rakam tam.
5: Anonim şirketler herhalde yıllık 8 bin lira mıydı? Yanlış söylemeyeyim tamam. De.
7: Ortalama 8 bin. 6 bin
5: miydi? 8 bin mi? Öyle bir şeydi.
7: Ortalama 8 binde. 8 bin çarpı 25 bin yap. Tamam kardeşim. MTSO'nun, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın bütçesi var mı?
5: Bütçesi var tabii ki.
7: Var değil mi?
5: Tabii ki.
7: Şimdi sen bu bütçeye göre hareket edeceksin. Proje yapacaksın. Kenti tanıtacaksın. Kenti nasıl tanıtabilirsin? Yurt dışına gidiyorsun. Doğru mu?
5: Evet.
7: Yurt dışındaki fuarlarda kenti tanıtabilirsin.
5: Abi bunlar bir şey yaramıyor ya. Bir işe yaramıyor ya.
7: Hayır, bir proje yapabilirsin. Yani buradaki yaptığın projeler en azından bir şey yap yani. Anlatabiliyor muyum?
5: Birinci derece 8500, ikinci derece 7000, üçüncü derece 6000, dördüncü derece 5000 lira.
7: Tamam, ortalama 8000 yaptım zaten.
5: Evet, aşağı yukarı doğru söylemiş.
7: Ortalama 8000 dedim.
5: Şimdi fuarları biliyorsun, yıllarca belediyeler de fuarlar yaptı. Bize bir dönüşü yok. Bize bir katkısı da yok. Bol bol broşür dağıtıyorsun. Hediye kalem varsa kalem veriyorsun gibi böyle promosyonlar dağıtıyorsun. Ama hiçbir anlamı ya da dönüşü olmuyor.
7: Tamam, olmuyor da sen bu yurt dışına gidiyor mu? Gidiyorsun. Bari gittiğinde bir işe yarar anlamında söyledim.
5: Gitme,
7: Serkan.
5: Gitme.
7: Gitme, tamam gitme. Onda da bir sıkıntı yok.
5: Ben MTSO başkanı olsam ilk icraatımı söyleyeyim sana. Hı. Diyelim ki 25 bin aktif üye var. 20 bin küsürü geldi, oyunu kullandı.
7: Evet.
5: Bu 10 bin, bak 10 bin demek ne biliyor musun? 10 bin tane anonim şirket ya da limited şirket demek. Her biri birer şirket.
7: Evet.
5: Bunların çalışanları olabilir, tek başına şirket olabilir. Kesinlikle bu 10 bin şirketin akıbetini sorgularım. Sebebini sorgularım. Niye pasif olduğunu sorgularım. Bırakıp gitmiş mi? Yoksa hayalet şirket mi? Ne olduğunu sorgularım. Olabilir, bazılarının biliyorsun 3-4 tane şirketi var. Öyle. Seçimlerde de gördük bunu. İlk icraatım bunların akıbetini sorgularım. İnşallah bu yapılıyor mu? Yapılmıyor.
7: Yapılması gerekiyor.
5: Seçim
7: zaten
5: dönemlerinde ne gördük Volkan? Senin şirketin var. Üyelik aidatın birikmiş.
7: Evet.
5: Belki bir yıl, belki iki yıl. Neyse. Ya Volkan'cığım, biz seçime gireceğiz. Senin de oyuna talibiz. Sen de diyorsun ki ya girelim de benim üyelik aidatım var. Oy hakkım yok. Hallederiz diyorlar. Ya niye hallediyorsun abi? Sana getirisi ne ki benim 10 bin, 20 bin, 30 bin üyelik aidatımı sen ödüyorsun? Hayırdır? Anlat bize bunu.
7: Evet. Ya anlatamaz ki. Nasıl anlatacak sana bunu? Ne diyecek? Ben onun üyelik aidatını ödedim mi diyecek? Dışarıda da ben onu satın aldım mı diyecek? Hangisini diyebilir sence?
5: Senin neyi görmek istediğine bağlı.
7: Sen neyi görmek
5: istediğine
7: bağlı? O
5: zaman aidatını ödetmeyeceksin.
7: Sen şimdi aidatın ödeniyor mu? Ödeniyor değil mi?
5: Tabii.
7: Diyor ki ya hallederiz. Sen Serkan'cığım niye diyor hani yoruyorsun kendini diyor. E tam diyor ki yani ben senin aidatını ödeyeyim, sen de oyunu bana sat diyor. Bunun daha bak bunun yani ben haktaki karşılığını söylüyorum Serkan. Düz, dümdüz. Tamam mı?
5: Zaten senden destek istediği için üyelik aidatlarını ödüyor senin. Borcunu ödüyor yani, öyle diyelim.
7: Tamam kardeşim, borcunu ödediğin zaman sen ona muhtaçsın. O oyunu ona satacaksın, vereceksin. Sen oyunu satıyorsun.
5: Elbette canım, bunu kabul ediyorsan ben de seni destekleyeceğim. Ya da şunu söylüyorsun. Ya aslında benim gönlüm sizden yana, ben sizi desteklemek istiyorum ama İşte üyelik aidatım var, o yüzden ben oyu kullanamıyorum deyip karşı taraf biz hallederiz diyorsa bu karşılıklı bir alışverişe dönüyor.
7: Evet, onu diyorum işte. Yani sen parayla oyunu satıyorsun.
5: Bak diyorum. Şu ana kadar hiç Mersin'in sorunlarından bahsedemedik.
7: Bahsedemiyoruz ki abi, bir yere girdiğimiz zaman çıkamıyoruz. Yani şunu anlatıyorum. Burada biz 3 saat yayın yaparım, o Mersin'in sorunlarını yine konuşamayız. Niye? Çünkü abi ortada ya normal bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi mesela o aidat ödendi. Bunun halk dilindeki şeyi, kardeşim ben sana borcunu ödüyorum, sen de oyunu bana sat, bana oyunu ver. Bunun anlamı budur.
5: Ya göbek bağın oluşuyor otomatikman. Tabii ki canım, yani herhalde.
7: Aynen.
5: Ya kabul etmeyeceksin, ben kendim istemiyorum, oy kullanmak da istemiyorum, aidat da ödemek istemiyorum diyebilirsin.
7: 4 yıl sonunda yine aynı şey olur. Bu sefer öbür adaya gelir.
5: Bazıları çok akıllı, aidatlarını 4 yılda bir ödetiyorlar.
7: Tamam. Bu sefer de diğer aday gelir.
5: Tabii ki. Yani
7: o gelmezse öbürü gelir. Yani işte burada
5: hep aynı soru.
7: Niye? Niye mi?
5: Bu meclis üyeliğinde ne var da bir maaşı yok yani, böyle çok ciddi bir maaşı yok.
7: Vallahi çok merak ediyorum.
5: Niye bu kadar para ödüyorsunuz? Enteresan.
7: Çok, yani bunun gerçekten bir sebebi ne mesela? Hani atıyorum ben Mersin Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi olunca bütün kapılar bana açılıyor da ben iş mi yapıyorum?
5: Yok ya, alakası yok.
7: Ne abi?
5: Biz abi Mersin olarak, Mersin'in en azından sorunlarını anlatan kişiler olarak, bizim istediğimiz Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimler yapıldı. Yine başkana hayırlı uğurlu olsun,
7: evet,
5: yönetime hayırlı uğurlu olsun.
7: Aynen.
5: Bir an önce Mersin'in sorunlarına,
7: arada, evet.
5: Tabii bir an önce Mersin'in sorunlarına eğilin. Üreticinin, ticaret ve sanayi erbaplarının çok önemli sorunları var. Kredi erişim sorunları var. Yani tutup da %2 faizle size kredi bulduk demenin şu an için hiçbir anlamı yok.
7: Gerek de yok.
5: Gerek de yok yani.
7: Yani
5: gerek de yok yani.
7: Yani ödeyemeyeceğin kredinin %2'si olsan olur,
5: yok
7: %8'i
5: yani.
7: Olsan olur.
5: Bir can suyuna ihtiyacı var. Yani. Esnafın, ticaret yapanların bu anlamda bir ekonomik olarak bir canlılığa ihtiyacı var. Şu an sosyal medyada görüyorsun, işte dijital platformlarda görüyorsun. Kasım ayı indirim ayıdır ya, böyle evet. Bir hazırlık var. Çok ciddi hazırlık var ama bu arada sürekli de kampanyalar da yapıyorlar. O ayrı mesele.
7: Tabii.
5: Yani bu anlamda Mersin'de iş yapan kişilere yönelik de bir şeylerin yapılması gerekiyor.
7: Yapılması gerekiyor ama Serkan, biz hep aynı olduğumuz yerde sayıyoruz. Mesela bak, programa girdik, 20 dakika oldu. Biz hala Mersin'in sorunlarına bir türlü giremedik. Niye giremedik? Ama konuştuğumuz şeyler belli. Şimdi Mersin bu konuda gerçekten, bak ben bunu her zaman söylüyorum ama insanlar da biraz tabii yani bunu hakkı bulanlar var, haksız bulan da vardır mutlaka tabii, ama tabii. Burada en büyük sorun bizde abi, mesela bak Adana bu işi nasıl başarıyor abi? Bak, lobisiyle, hareketiyle, siyasetiyle, iş adamlarıyla, organize sanayiyle, Adana Ticaret Odası'yla, Adana Sanayi Odası'yla, ya Adana Ticaret Borsası'yla, anlatabiliyor muyum?
5: Aidiyet.
7: Aidiyet. Şey, şimdi biz buradaki bir aidiyetimiz yok. Bak Adana dibimizde yarım saat, tamam mı? Lobisi var mı var. Güçlü mü güçlü. Hala uçaklarda çubuğu Adana Havalimanı yazıyor ya. Sen düşünebiliyor musun? Mersin'de havaalanı ya.
5: Kentin sorunu, kentin bu yanlışı.
7: Evet. Ne yapıyorsun? Müracaat ettin mi bunu sildirmek için? Yazdın mı? Gücün yetmiyor.
5: Sildiremezsin ki bence.
7: Gücün yetmiyor evet. Ki. Yetmez. Lobin yok, gücün yok. Ben burada o dönemde de MTSO'nun Ankara ziyaretlerinde söyledim neler olduğunu. Tarsus'ta... Şimdi aynı şeyleri tekrarlamayız inşallah bak diyorum. Işte... Bak, inşallah diyorum.
5: Tamam da şimdi yani. Tarsus'ta otelin yok. Konaklayacağın evet. Tesislerin yok. Sosyal evet. Donatın yok.
7: Senin belediye başkanı çıkıp ne diyor? 10 bin yataklı yer yapacağız buraya diyor. Turistleri bekliyoruz diyor.
5: Tabii ki.
7: Nerede yatıracaksın abi?
5: İş adamlarını havalimanında karşıladığı gibi.
7: Nerede yatıracaksın bu insanları? Sayın belediye başkanı 3 sene oldu. Nerede 10 bin yatak? Biz bunları bak bunları söyleyince de ne oluyor biliyor musun? Serkan. Biz hep eleştiren oluyoruz.
5: Yok ya biz Mersin adına konuşuyoruz.
7: Ya şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum kardeşim. Ben belediye başkanıyım değil mi? Ya da herhangi birisiyim ya. MTSO önemli değil. Ama ben bir STK'nın ya da bir belediyenin ya da herhangi bir kurumun başkanıyım diyelim. Diyorum ki Serkan Bey diyorum. Bizim bir projemiz var diyorum. Tamam mı? Bir yıl sonra diyorum işte buraya biz diyorum 5000 yataklı işte oteller yapacağız. Burada da misafirlerimizi ağırlayacağız diyorum sana. Sen diyorsun ki valla çok güzel proje Volkan Bey. Ama bir sene sonra geldiği zaman bana diyorsun ki Volkan Bey ne oldu bu 5000? Bunu sorduğun zaman sen biz eleştiri yapıyor oluyoruz. İşte benim anlamadığım nokta bu. Söyleyen sensin, yapmayan sensin. Biz dile getirince eleştirdi oluyoruz. Bir de böyle bir sorun.
5: Biraz da gerçekçi olmak lazım. Yani şimdi tamam. Çok devasa bir otel yapmıyorsan, orta düzeyde bir otel bile yapıyorsan, oradaki yatak sayın 50 ile 100'dür. Ne bileyim hadi 150 olsun be. Ortalama ya, yani tahminen söylüyorum.
7: Abartayım sana 2000 olsun hadi.
5: Bak bir otelde. Bir otelde hadi 2000 otel yok diyorum.
7: Genel anlamda 2000-3000 yatak olsun.
5: Yok hayır şunu söylemek istiyorum. Kaç tane otel yapacaksın ki 10.000 yatağa ulaşacaksın?
7: Tamam. Bunun tek adı var. Akıl tutulması yaşıyorsun.
5: Evet.
7: Ya hayalperestsin. Hayalperestsen o mevkide o makamda oturmayacaksın. İnsanlar çünkü senin ağzından çıkan bir kelimeye bile itibar eder. Çünkü sen şey değilsin ki sokaktan geçen Mehmet Ağa değilsin ki.
5: Ya bir otelde sokaktan iyi bir otelde bir adam, 150 yatak vardır bak ben ortalama.
7: Sana, bak sokaktan geçen bir adam dese ki ben buraya atıyorum 10.000 yataklı otel yapacağım dese millet der ki.
5: Kulağa hoş geliyor.
7: Bu deli der ya bu aklını yemiş falan der.
5: Kulağa hoş geliyor hoş ama 10.000 tane yatak için kaç tane otel yapacaksın?
7: İşte anladın mı?
5: Evet.
7: Hoş gelebilir ama sen yanıltmayacaksın. Yapacağın projeyi anlat. Bu bir yapacağın şeyleri anlat.
5: Turizm hamlesi olabilir. Turizm evet. Hamlesinde tamam daha önce Tarsus Kazanlı projesi söz konusuydu ama hayata geçmedi. Böyle bir proje dersin, 10 bin yataklı bir proje dersin anlarım. Ama ben Tarsus'a 10 bin yatak dersen kaç tane otel diye sorarlar.
7: Kaç tane otel diye sorarlar. Oraya nasıl bir organizasyon yapacaksın diye sorarlar.
5: Yatırımcı nerede?
7: Yatırımcı nerede diye sorarlar.
5: Yer nerede?
7: Yer nerede diye sorarlar. Şu zamana kadar Tarsus'ta neler oldu diye ya sorarlar da sorarlar kardeş. Yani sen onun için ağzından çıkana dikkat edeceksin. Biz nasıl burada ağzımızdan çıkana dikkat ediyoruz? Biz diyoruz muyuz? İşte bu böyle oldu, olacak. Böyle bir şey yok. Ben senin ağzından çıkan vatandaşa sunduğun projenin olmadığı zaman dile getireneyim. Yani vatandaş adına sana bu niye olmadı diye soranım kardeşim. Sorarım. Biraz önce örnek verdim. Ben senin suratına bunu anlatıyorsam bir yıl sonra da senin buna gelip Volkan Bey ne oldu bu proje deme aklın var.
5: Tabii ki.
7: Anlatabiliyor muyum? Biz işte burada da maalesef hayal de satıyoruz çoğu zaman. Yapılan proje yetişmedi. Ya aman işte onay çıkmadı. Ya aman şu olmadı. Ya kardeşim onay çıkmayacak bir projeyi niye yapıyorsun ki sen zaten onayını almadan? Neden yapıyorsun?
5: O konularda çok zaman kaybettik. Özellikle yani, ulaşım konusunda çok zaman kaybettik. Evet, yani. Altyapıyla da ilgili ne kadar büyük problemlerimiz olduğunu bir kez daha gördük. Ya işte mazgallara işte çöp atıyorlar. İşte tıkanıyor mazeretlerinden artık sıyrılmak gerekiyor. Demek ki bunları da günün şartlarına göre yapmak lazım.
7: Ya her şeyi yaparsın yani günün şartlarına göre, senin evet. çalışma stiline göre ve ekibine göre. Güzel bir çalışma sistemi oturttuktan sonra niye yapamıyorsun? Hayal satma. Ya insanlara de ki atıyorum.
5: Valla kafan Mersin'deyse, Mersin'in evet. sorunlarına odaklanmışsan olur. Ama uzun zamandır belediye başkanları ilçelerden büyükşehire hiçbirinin kafası Mersin'de değil. Evet. Sürekli siyaset, başka konular, ülke siyaseti ya da ülke gündemiyle
7: abi.
5: Alakalı konularla ilgili.
7: Bölünüyorlar abi.
5: Mezitli ve Yenişehir başkan vekillerini seçti. Evet. Mevcut başkanların görevden alınması, tutuklanma sürecinin ardından dün hem Mezitli'de hem de Yenişehir'de evet. başkan vekilleri seçildi.
7: Seçildi. Tabii ki orada
5: bir şeyler değişecek mi? Mezitli yani, ya da Yenişehir'i ayrı ayrı yorumlayalım.
7: Şöyle söyleyeyim sana, Yenişehir'den başlayalım. Orada tabii ki Çağdaş Tutlu seçildi. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Allah utandırmasın evet. inşallah. Ya şimdi zaten belediyenin mevcut yapısında, projelerinde ya da bitemeyen ya da bitecek olan projelerinde ya da başlanacak olan projelerinde artık bu insanlar önce olacaklar.
5: Tamam. Yenişehir'le ilgili şimdi, şu eleştiri yapayım. Ben Yenişehir'de yaşayan biri olarak söylüyorum. Hı. Vatandaş nezdinde baktığın zaman vatandaş Yenişehir'den memnun değildi. Mevcut belediye başkanının ikinci dönemi ve iki dönemde de memnuniyet seviyesi oldukça aşağılarda. Ona sorsan o 5 yıldız. Öyle düşünür. Ama değildi. Özellikle bir önceki belediye başkanından borçsuz devralan belediye hizmetler anlamında oldukça geriye gitti ve memnuniyet olarak da oldukça aşağıya indi. Bu Yenişehir halkının genel kanısı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki blok oyları sayesinde bu dönem aday olsun yine kazanacak. Böyle bir tablo var. Bu da neyi getiriyor? Vatandaş memnun. Hayır, vatandaş memnun değil. Buradaki bir matematiksel durumdan dolayı bu söz konusu. Şimdi başkan vekili yine aynı yoldan mı gidecek?
7: Bilemiyoruz tabii ki. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var derler bizde.
5: Olacak mı?
7: Biliyorsun.
5: Yani yoksa bunu uzaktan birileri yine yönetmeye mi kalkacak?
7: Şimdi belediye seçimlerine 3 yıl var değil mi? 2029.
5: Mart ayında 3. yıl doluyor. 2027 Mart ayında. 2,5 sene bitti diyelim.
7: 2,5 sene. Yani 2,5 sene var.
5: Evet öyle diyelim.
7: 2,5 sene içerisinde ne olacağını bilemiyoruz tabii ki. Şimdi seçilen isimlerin çok yönlü, aktif olduğunu ben görmedim. Tabii isimlerini duyuyorduk ama şimdi meclis üyesi, işte başkan vekili olarak duyuyorduk. Duyuyor mu? Duyuyorduk. Ama içeride hünerlerini bilmiyorsun. Yani bu adam kimdir? Yani nasıl çalışır? Ne yapacak? Bunu tabii ki biraz zamana yaymak lazım. Dün seçildiler. Bugün muhtemelen belediyeye gidecekler. Bir yapıya bakacaklar. Şimdi belediye başkanı ne yaptı, ne etti, ne kadar meclis üyesi de olsan belediye başkanının arka planda yaptıklarının hepsini,
5: şey tabii ki.
7: Hepsini bilemezsin.
5: Belki kendi kadrosunu kurmak isteyecek.
7: Tabii ki. Orada da öyle bir durum da var yani. Şimdi burada hepsi bir zamana yayılan. Zaman içerisinde göreceğimiz şeyler. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Daha
5: bu arada
7: seçildiler.
5: Yenişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi olarak açıkladığı aday kazanamadı. Evet. İlk iki turda girdi. Üçüncü turda oy alamadı. Dolayısıyla son turda son iki kalan adaylar yarıştı. Ve evet. başkan vekili seçildi. Yani burada da Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı tamam Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı kazandı ama genel merkezin istediği ya da resmi olarak açıkladığı isime kimse dönüp bakmadı da diyebiliriz.
7: O da
5: bu da bir mesaj
7: ama
5: aslında.
7: Ama burada tabii Çağdaş Tutlu CHP'nin meclis üyesi ve o.
5: Hayır, ona demiyorum ama gelip genel merkezden birileri gelip benim adayım bu diyor ama seçilemiyor.
7: Tabii ki, ama burada Orada başka bir siyasi bir şeyler vardı ama sonuçta seçilen ve partisinde kalan bir belediye başkanı tutuklandı. Abdullah Özyiğit CHP'de kaldı. Geçmedi yani yeni partiye. Dolayısıyla meclis üyeleri de aynı şekilde. Şu an baktığın zaman Çağdaş Tutlu orada hangi siyasi partiyi temsil edecek? Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil edecek.
5: Yarın ne olacağı belli olmaz.
7: Tabii ki, ya, o, tabii ki Türkiye'de bir saat...
5: Abdullah Özyiğit şey istifa edip yeni partiye geçiyorum da diyebilir.
7: Bir saat içerisinde ne olacağını bilemeyiz.
5: Değişebilir yarın, yani.
7: Siyasette evet. Çok biliyorsun asansör meselesi Demirel'in.
5: Evet.
7: Yani asansörden 6. kattan 1. kata inene kadar 1. sıradan 15. sıraya ilerliyorsun.
5: O Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili yaşadığı bir olayı anlatıyorsun. Evet.
7: Yani... bunu hani şeyde der ya hep rahmetli Demirel'in bir şeyidir bu. Neyse yani böyle Yenişehir'de bakacağız. Tabii ki burada Turgut Selazı da Mezit'te oldu. Mezit'te evet. Kıran kırana bir yarış vardı ama.
5: Bak orada da aynı
7: çünkü
5: sorun
7: yeni
5: oldu.
7: Yeni partiyle.
5: Yeni parti adayı çıkarttı.
7: Evet.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi adayı da vardı. Normal adayı da vardı. Orada da yine aslında bak her iki ilçede de Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine ciddi mesajlar vardı aslında.
7: Şöyle söyleyeyim. Burada direkt Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Turgut Selazı'ydı. Başka
5: tabii
7: isim
5: ki.
7: Yoktu.
5: Ama yeni parti aday çıkarttı.
7: Yeni partinin adayı Deniz Gür Ocak'tı.
5: Hı hı.
7: İsim olarak. Son anda birden Hakan Şahin'e döndüler. Yani neden oldu, niçin oldu, seçime yarım saat falan vardı, 1,5 falan da yani Hakan'ın adaylarının açıklanması.
5: Kulisler, tartışmalar. Hesaplar,
7: şimdi
5: her şey
7: orada bir anda değişiyor. Orada da şöyle bir kulis bilgisi var. Deniz Gür Ocak, Özgür Özel'in de onayladığı, Ahmet Serkan Tuncer'in de genel merkeze isim verdiği ve Özgür Özel'in de Ahmet Başkan hangi adayı gösteriyorsa orada durun dediğiyle alakalı bir durumdu. İş değişince bir anda Hakan Şahin'e dönünce iş, genel merkezden gelen genel başkan yardımcıları da şunu söylemiş. Bizim adayımız Deniz Gür Ocak. Eğer olmazsa başka birisini gösterecekseniz herkes serbest demiş. Salmış yani. Ama orada serbest salma yok. Çünkü 11 tane meclis üyesi var. Toplam 24 meclis üyesi var CHP'nin. 13'ü CHP'de kalmış. 11'i yeni partiye geçmiş. Aslında sayısal üstünlük olarak Cumhuriyet Halk Partisi daha üstün. Ama aynı siyaset biriminden gelen tek belediye başkanının meclis üyeleri olduğu için dolayısıyla bir de Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildiği için orada bir karışıklık oldu. Orada Çetin geçti. En son turda tabii son noktayı Cumhur İttifakı koydu.
5: Evet.
7: Yani Cumhur İttifakı orada Turgut Selazı tarafında oyunu kullandı. 16'ya 11 oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış oldu Mezitli Belediyesi. Tabii şimdi Turgut Selazı yani meclis üyesi olarak da çok efendi kimliğiyle tanınan aile babası yani çok herkes tarafından sevilen, saygı duyulan bir insan, genç. Tabii burada dediğim gibi Mezit'te neler oldu, ne oldu, ne bitecek, nasıl toparlayacak ya da toparlanacak bir şey var mı, nasıl yapacak, bunu da zaman içerisinde göreceğiz.
5: Tabii dinleyicilerimiz şunu da sorabilirler.
7: Ama orada tabii ki en büyük destekçisi de CHP ilçe başkanı Gökhan Gök.
5: Dinleyicilerimiz şunu merak edebilir. Yenişehir'de ve Mezit'te de Cumhur İttifakı niye CHP'li adayları destekledi ya da ne bileyim. Yani buna benzer sorular sorulabilir. Sebebi şu, birinci turda salt çoğunluğa bakılır.
7: Evet.
5: 3'te 1 oya alan yani 4 oy aday çıkabilir, 5 aday çıkabilir. Birinci turda salt çoğunluğun 3'te 1 oyunu alan belediye başkanı seçilir, başkan vekili seçilir. Evet. Eğer seçilemezse ikinci turda katılanların oy oranına bakılır. Bu da olmazsa 3. tura son kalanlar yani böyle elene geliyor. Aynen. Ya elene gelir, 4. turda da en çok oyu alan 2 kişi
7: evet.
5: Kalır. Bu artık hangi partili olursa ona göre seçim yapılır. Yani buradaki yani, tablo bu.
7: Buradaki tablo bu. 4. turda Cumhur İttifakı biz son 4. tura katılmayacağız dediler aslında.
5: Evet.
7: Öyle bir...
5: Zaten en çok oyu alan 2 isim 4. tura kalıyor.
7: Yok. Biz hani oylamaya da kalmayacağız. Şimdi onların oy hakkı var ya, kullanabilirler.
5: Evet, tabii ki kullanabilirler.
7: O oylamaya da kalmayacaklardı. Sonra bir anda fikir değişti. Cumhur İttifakı 4. tura dahil olunca Turgut Belediye başkan vekili seçildi.
5: İşte onu söyleyeceğim. Şimdi yani adaya kendi soru, adayını çıkartamaz ama bir adaya oy verir.
8: Cumhur İttifakı niye CHP'li vekili destekledi? Bunu çok garipsememek lazım ya.
5: Hayır, son turda zaten yani son en çok oyu alan iki kişi kalıyor. İki aday kalıyor. Tabii. Bu herhangi bir partiden biri de olabilir, aynı partili de olabilir.
8: Tabii ki.
5: Sonuç olarak bu iki adaydan birini ya tercih edersin ya da dediğin gibi oylamaya hiç katılmazsın. Kendi aralarında
8: hallederler.
5: Hallederler. Seçilmezse, oylar eşit çıkarsa kurayla belirlenir. Bir ya, de öyle bir durum var.
7: Tabii tabii, gibi.
5: Evet.
7: Yani burada aslında
5: 5. tur olmaz yani. 4. turda artık bu iş bitmek zorunda.
7: Ya tabii tabii. Yani sonuçta şimdi bugün büyükşehirin seçimi var, değil mi?
5: Evet.
7: Evet. Şimdi büyükşehirin başkan vekili seçimi var.
5: Evet.
7: Baktığın zaman
5: doğrudur.
7: 46 meclis üyesi var. Hmm. Ali Uyan ve Vahap Seçer'i saymadığın zaman 44.
5: Evet.
7: Doğru mu?
5: Tabii.
7: Cumhur İttifakı'nın kaç var? 18 MHP var. Milliyetçi Hareket Partisi, 6 da AK Parti'nin var. 24. Doğru mu?
5: Hmm. Doğru.
7: Ama AK Parti aday çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Yani Cumhur İttifakı aday çıkaracak mı? Şu ana kadar bir isim gelmedi ama çıkarabilir.
5: Ben çıkartabileceklerini düşünüyorum.
7: Ben de çıkarabileceklerini düşünüyorum.
5: Bu arada programı tekrarını dinlediğinizde muhtemelen seçimler sonuçlanmış olur.
7: Evet. Onu da belirtmek buyurun lazım. Şimdi 44-24. Hesap ortada. Şimdi yalnız
5: CHP'nin orada, ikiye bölünmesi lazım.
7: Orada şu var.
5: CHP ikiye bölünürse tane, 22.
7: Şöyle. Şimdi orada 44 tane CHP büyükşehir üyesi var. Meclis üyesi var.
5: Hı hı.
7: Bunların yeni partiye katılanların kaç sayısını kimse bilmiyor. Katılan var mı, o da belli değil.
5: Değil ama şöyle bir şey olabilir. 44 tane herhangi bir meclis üyesi, CHP'li meclis üyesi ben yeni partinin adayıyım.
7: Kritik soru.
5: Diyebilir.
7: Kritik soru. Yeni parti burada aday çıkaracak mı sence?
5: İşte onu soruyoruz biz de.
7: Ben sana soruyorum.
5: Ben çıkartabileceklerini düşünüyorum.
7: Oldu mu sana 3 aday?
5: Evet.
7: 3 aday var değil mi?
5: Hı-hı. Ha bu arada Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsun yine genel merkez tartışılan genel merkez hep şunu yapıyor ya, bizim resmi adayımız şudur diyor ya, ona rağmen insanlar onu seçmiyor ya, böyle bir şey de yapabilir yani genel
7: Cumhuriyet
5: merkez.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi adayı Vahap Seçer. Vahap Seçer derken hani Vahap Seçer'in gösterdiği kişi kimse.
5: Tamam, şu an için Vahap Seçer devre dışı ama sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki aday da olabilir, onu söylüyorum.
7: İşte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi olmaz. Yeni partinin adayı olur.
5: Hayır. Yenişehir'de 2 tane CHP'li aday çıktı.
7: Tamam.
5: Hatta ya, pardon, 3 tane CHP'li aday
7: tamam,
5: çıktı.
7: Tamam. Yenişehir'de öyle olmuş olabilir ama büyükşehir'de öyle olacağını düşünmüyorum. Ben büyükşehir'de yeni partinin aday
5: şöyle
7: aday çıkacağını
5: bireysel olarak birinci turda.
7: Ya, bireysel olarak.
5: Birinci turda bireysel olarak herkes aday olabilir.
7: Tamam, olabilir.
5: Aa, oy alırsın almasın ayrı mesele.
7: Yok yok, ben sonuca gittim.
5: Sonuç değil. Birinci turda herkes aday olabilir.
7: Tabii, dördüncü tura geldiği
5: bakar,
7: zaman
5: yoklar,
7: ikiye düşer.
5: Tabii ya, bakar yoklar, oy yoktur yoktur falan filan. Çünkü her defasında ayrı bir matematik var. Yani bir salt çoğunluk, katılım sayısı derken bunların hepsi birer etken.
7: Ya tabii şu var bir de mesela burada yapılacak seçimde bu üç aday olursa orada biraz daha kritik geçebilir, gergin geçebilir.
5: Evet.
7: Asabi geçebilir. Adına ne dersen de buradaki seçimlerde tabii ki meclis üyelerinin oy dağılımına, mevcut yapısına, her şeye bakmak lazım ama ben aslında burada yeni partinin, CHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın aday çıkarması halinde seçimlerin biraz daha çetin geçeceğini düşünüyorum ama tabii ki burada Sayın Vahap Seçer'in aday belirlemesi ve hangi adayı göstereceği, o da önemli. Yeni partide böyle bir aday var mı? Olursa kim olacak? O da önemli. Burada aslında böyle garip bir durum var. Şimdi Vahap Seçer'i yeni parti genel başkanı Özgür Özel ziyaret etti değil mi?
5: Etti tabii.
7: Etti.
5: Evet tabii ki.
7: Vahap Bey'in yanındayız dedi değil mi?
5: Diyecek dedi. Tabii ki diyecek.
7: Şimdi hayır, ben şunu anlamıyorum. Mesela yeni parti niye burada aday çıkarmadı daha? Öyle bir şey yok ama. Yok şu an, hani bir adayı yok görünen. İsim yok. Cumhur İttifakı'nda da yok şu an. Şu ana kadar yok. Ama seçimlere kadar neler olur bilemem. Çıkarması da bana biraz saçma geliyor Serkan.
5: Şimdi
7: ya,
5: Cumhur İttifakı'nın hesabı şu olabilir. Az önce baktık. CHP'nin 44 meclis üyesi var. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi tek bir aday çıkartır, herhangi bir bölünme yaşanmazsa zaten başkan vekili Cumhuriyet Halk Partili olur.
7: Evet.
5: Ama Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez benim adayım bu der. Meclis üyeleri de hayır biz bunu istemiyoruz deyip başka bir aday çıkartır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki adayı olur. O arada yeni parti bir aday çıkartır. Oldu sana üç aday. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üç adayı olur. Pardon iki adayı olur bir de yeni parti. Üç. Cumhur İttifakı'nın da bir aday olur. Olur sana dört aday. Bunlar seçime bu şekilde girilebilir mi? Girilebilir. Ha, bu şartlar altında tabii ki.
7: Kim seçilir? Cumhur İttifakı seçilir.
5: Seçilme ihtimali var.
7: Tabii. Ama oyu var.
5: Tabii ki.
7: Blok oy.
5: Tabii ki.
7: Bir yere gitme şansı arada, yok. CHP yeni parti gibi değil oylar.
5: İyi Parti ve DEM'i de hesap edelim. Onların DEM'in de herhalde 4 meclis üyesi var.
7: Ha, o da var. İyi Parti'nin de herhalde 3
5: öyle bir
7: ya
5: şeydi,
7: da 2.
5: Öyle bir şeydi ha, evet. Tablolar buna göre şekillenebilir. Şunu unutmayın. Belediye meclisleri gerek başkan vekilliği gerek diğer konular olsun ülke siyasetinden çok ayrıdır.
7: Evet.
5: Ülke siyasetinde mecliste her şey konuşulur, tartışılır, o ayrıdır. Ama belediye meclisine geldiğin zaman hiç ummadığın partiler yan yana gelebiliyor.
7: Evet.
5: Bu tablo içerisinde her şey olabilir.
7: Yo, meclisi de görüyoruz Serkan onu. Hiç ummadığın partiler yan yana gelebiliyor.
5: Belediye meclisinden bahsediyoruz.
7: Tabii belediye meclisinde de öyle. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
5: tabii,
7: de öyle.
5: O ülke siyaseti ama şimdi, şey demek tabii, ülke burada, siyaseti burada belediye zaten, meclislerine direkt etki etmeyebiliyor.
7: Burada senin senaryonda 4 aday çıkarsa o zaman işler çok fazla değişir. Yani ciddi anlamda değişir yani. Öyle böyle değişmez yani. Çünkü tablo ortada. 24, 4 dem 28, 2 yeni parti, İyi Parti 30 diyelim. Bak blokta 44 burada var. Burada 3 aday olursa 10-10 alsalar hesabını sen yap. Yani burada Cumhur İttifakı'na hiçbir şey kalmaz. Çünkü Cumhur İttifakı 24 blok oy çıkarır. Kesin.
5: Tabii ki.
7: Kesin yani.
5: Burada
7: çünkü Cumhur
5: birinci
7: İttifakı,
5: turdan ziyade ikinci turdan, üçüncü turdan sonra şekil kendini belli eder.
7: Dördüncü turda zaten hani derler ya dananın kuyruğu kopar ama evet. İlk üç turda da bir aba altından sopa gösterme bir olay olur. Ha tam tersi de olabilir. CHP'nin adayı Vahap Seçer'in gösterdiği hedefde gösterdiği isim olur tek aday. O zaman Cumhur İttifakı da hiç oy vermese bile 44 blok oyla adam zaten birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tur dedim mi bitirir işi ve meclis yarım saatte biter.
5: Biter tabii.
7: Aynen
5: ki.
7: Öyle. Ha, bu da bir ihtimal. Yani çok ihtimaller
5: bizi
7: var.
5: Bizi asıl ilgilendiren aslında şu.
7: Şey gibi ya matematik tabii şeyinde yani. Gibiyiz yani.
5: Hesaplarımı yapmak zorundasın. Bizi asıl ilgilendiren mevzu şu aslında. Biz artık konunun başına dönecek olursak Mersin'in sorunlarıyla ilgili daha fazla kafa yorulmasını bekliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi yani Mersin'in çok ciddi sorunları var. Bir belediye başkanı iki dönemdir. Hala aynı yerde dolanıp duruyoruz. Hala aynı sorunları konuşuyoruz. Hala baktığın zaman problemler yaşıyoruz. Bak 1 Kasım'dan itibaren minibüslerde tüm toplu taşımalarda nakit para dönemi kapanıyor. Birçok vatandaşımızın bence bundan haberi yok.
7: Evet.
5: Ya Mersin 33 kartı kullanacaksınız ya da kredi kartınızla temassız özelliğiyle ödeyeceksiniz.
7: Evet.
5: Kredi kartıyla ödediğiniz zaman komisyon alıyorlar bunu da söyleyeyim. Hı hı. Ha ya siz kendi ücretinize dahil edersiniz. Hı. Minibüslerde tüm toplu taşımalarda nakit para dönemi kapanıyor. Birçok vatandaşımızın bence bundan haberi yok.
7: Evet.
5: Ya Mersin 33 kart kullanacaksınız ya da kredi kartınızla temassız özelliğiyle ödeyeceksiniz.
7: Evet.
5: Kredi kartıyla ödediğiniz

0: Bunun için de bir para ödeyecek.
1: Evet.
0: Bizim, bak bunları konuşmuyor memleket. Vatandaş 1 Kasım'da minibüse bindiği zaman, parayı uzattığı zaman adam o parayı alamayacak.
1: Evet.
0: Ya diyecek kredi kartını öde, komisyon ödeyecek bu sefer de, ya da
1: banka kartını ödeyecek.
0: Ya para kartla ödeyebilirsin, fark etmez, o sana kalmış. Aynen. Ama her türlü komisyon alıyor.
1: Her türlü alıyor.
0: Ya da 33 kart alacaksın diyor.
2: Para kartı almıyor. Kredi kartını da alıyor ama normal bankamatik dediğimiz hani.
0: Alıyor alıyor. Bankamatik mesela alıyor. Alışverişlerinde para kart kullan, senden almıyor ama satıcıdan alıyor.
1: Ha,
0: senden almıyor, satıcıdan alıyor parayı. Satıcıdan ne yapıyor, üstüne koyuyor.
1: Ha, o olabilir. Evet. Onu hiç düşünmedim. Ama sonuç itibariyle bunların tabii ki düzenlenmesi, duyurulması ve bu zamana kadar da duyurulmaması da enteresan.
0: Ya bir ya,
1: Bir Kasım'da bu uygulamaya geçeceksen onu kardeşim bir sene önceden yap. De ki 1 Kasım'da 2027 1 Kasım'da ben buna geçeceğim de. Yani
2: ya abi işte
0: sana
2: sadece...
0: bir güzel bir haber daha vereyim. Hı. Mersin 33 kartın kart ücreti, hı hı, içi boş 0 lira. Hı hı. 150 TL para veriyorsun, kart alıyorsun.
1: Tamam, 150 lira.
0: Ya abi ama bak hepsi bir maliyet.
1: Evet, maliyet.
0: Ben
1: vatandaşın
0: belediyenin bir prosedürü, bir uygulaması yüzünden birileri para kazanacak yine bundan. Binlerce kart basacaklar. Binlerce tabii kart satacaklar.
1: Mecbur satacaklar. Vatandaş nasıl binecek?
0: O zaman ücretsiz ver.
1: 1,5 milyon nüfusu var değil mi Mersin merkez?
0: Evet.
1: Merkez kaç? İlçeleri çık. Merkez 1 milyon mu?
0: 1 milyonu geçer bence. Şu an toplam 2 milyon. O da resmi 2 milyon. 1 milyon 900
1: İlçeler
0: falan da 2
1: dahil.
0: Milyon de.
1: İlçeler
0: dahil. Evet. Ama merkezde en az 1,5 milyon kişi yaşıyordur. En az.
1: Yok ya, olur mu ya? Tarsus'un nüfusu zaten 400 bin. Oradan düş.
0: Merkezi kastettiğimiz zaten merkez ilçelerle beraber.
1: Ben Tarsus'u da. Tarsus hayır ya. Tarsus
0: çünkü
1: hayır,
0: belediye otobüsüne biniyorsun ya, o anlamda
1: Tarsus
0: söylüyorum.
1: Tarsus var, doğru. Ya Anamur da var o zaman, kompleyi kapsayacak.
0: Hayır, Anamur en azından hani bu lokasyondan bir tık uzakta ya.
1: Ha, tamam ama 150 lira verecek.
0: Tabii ki verecek. Bir... Tabii ki verecek.
1: Tamam, bu
0: tabii ki verecek.
1: 150 çarpı 1,5 milyon yapacaksın. Ya, pardon, yarısı otobüse binse 750 bin yapacaksın.
0: Ya hadi 500 bin kişi binsin.
1: Tamam,
0: 500 bin kart satacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü sadece belediye otobüsü değil, minibüsleri de düşünüyorsun.
1: Tamam, 500 bin tane
0: kart. Halk otobüsten de düşünüyorsun. Yani vatandaş bir yerden bir yere gidecekse bu kartı almak zorunda. 150 lira.
1: İşte böyle de bir durum olacak.
0: Biz bunları konuşmuyoruz farkındaysan.
1: Tabii. Kentin sorunlarını çok konuşmuyoruz. Konuştuğumuz zaman da zaten ya çok nasıl diyeyim, eleştirir konumuna geliyorsun. Bizim yani açık söyleyeyim, ben biraz biliyorsun dobra bir adamım ben. Çok umurumda hani birilerinin bize bir şey söylemesi beni çok enterese etmiyor. Biz bildiğimizi konuşuyoruz da. Burada biz her zaman diyoruz kardeşim, Mersin'in sorunları var. Bak şu kart problemi mesela, şu anki kart problemi. Siz bunu hangi vatandaşa nerede duyurdunuz mesela?
0: 3-5 tane billboard'da
1: bununla
0: var.
1: Bununla ilgili bilgilendirme yaptınız mı? Bununla ilgili bir şey yaptınız mı? Tamam.
0: Ben de
1: başka bir şey olunca kıyamet kopuyor. Festivaller, Allah'lar, kitaplar, böyle her yer ayrı bir yerde. Doğru mu? Ya bunun içinde bir ne bileyim bir billboard yapın ya.
0: Yapmışlar 3-5 tane ama herkes billboard'u görmek zorunda değil ki.
1: Ben hiç görmedim.
0: Herkes görmek zorunda değil.
1: Ya billboard dediğim şu anlamda, yani bunu bir halka anlatın. Ekipleriniz var.
0: Bunu anlatmanın tek yolunu söyleyeyim. İnsanlar minibüse bindiği zaman minibüslere kart bırakırsınız.
1: Şok olacaklar.
0: Kart bırakırsanız insanlara o kartı bir defaya mahsus, çünkü siz böyle bir geçiş yapıyorsunuz. Bir defaya mahsus insanlara ücretsiz dağıtırsınız. Ondan sonra kendisi bakiyesini yükler. Bakiye yüklemesini yapabilir.
1: Tamam da o kartı,
0: çünkü kartlar kişiye özel değil, hayır.
1: O kartı bıraktığın zaman nasıl olacak? O kişinin TC'si yok.
0: Hayır.
1: Kime kayıtlı?
0: Hayır. Normal 33 kartlar kişi özel değil.
1: Tamam.
0: Eğer indirimli
1: sen
0: kart...
1: Sen onu alırken bir sürü şey ödüyor.
0: Kişi özel değil. Hayır, benim kartımı sen kullanabilirsin. Şayet ben 65 yaş üzeri kart kullanmıyorsam, basın kartı kullanmıyorsam, emniyet mensubu, yani indirimli kart ya da ücretsiz kart kullanmıyorsam, normal 33 kartı sen, ben, herkes kullanabilir. Kişi özel değil bu.
1: Ya olur mu Serkan, ben 33 kart aldım.
0: Ben de aldım, kişi değil özel mi? Değil. Herkes kullanıyor ailede.
1: Ben girdim. Sistemi var biliyorsun, onun bir uygulaması var.
0: Evet.
1: Girip oradan para yüklüyorsun.
0: Tamam, doğru.
1: Tamam, orada benim şeyimi görüyor. Volkan Toslak diyor. Kayıt. Çünkü ben o
0: parayı,
1: kartı alırken...
0: Parayı nereye yüklüyorsun? Parayı kartın numarasını yüklüyorsun.
1: Tamam da kart numarası benim adım olduğu çıkıyor da Volkan Toslak diye.

0: Sevgili Volkan, bende de var.
1: Tamam.
0: Herkes kullanıyor kartımı.
1: Yok, ben kartı alırken...
0: Ben ücretsiz karttan bahsetmiyorum. Bak, indirimli karttan bahsetmiyorum. Normal genel karttan bahsediyorum.
1: Ücretli karttan bahsediyorum. Ben aldım.
0: Evet.
1: Parayla aldım.
0: Bende de var aynısı.
1: Alırken ismim, soy ismim, TC kimlik numaramı girdim.
0: Sen o kartı bastığın zaman isim çıkmıyor.
1: Kartı bastığım zaman çıkmıyor.
0: Çıkmıyor. Genel çünkü o kart.
1: Yükleme yapacağım zaman
0: eyvallah,
1: çıkıyor.
0: Eyvallah. Ama yine numaraya yüklüyorsun. Kişiye yüklemiyorsun.
1: He, yani bilmiyorum.
0: O kartın numarasına yüklüyorsun.
1: Bana bir şifre verdi. Ona göre yüklüyorum banka sistemi.
0: Tamam işte. Senin orada numara var. Kart numarası var. O numaraya göre yüklüyorsun.
1: Niye benim TC'mi aldı? Kartı benim Volkan Tosak adına yaptı.
0: Ya ilk kayıt olsun diye yapıyorlar onu.
1: Ha tamam.
0: Kayıt olsun diye yapıyorlar.
1: Tamam işte onu. Ben de ondan bahsediyorum.
0: Ama bunu ben de sana söylüyorum ki benim kartımı şahsi değil çünkü. Herhangi biri de kullanabilir. Sonuçta bakiye yükledikten sonra herkes kullanabiliyor.
1: Tabii o kartı ben arkadaşıma
0: da
1: verdim.
0: İndirimli ya da ücretsiz değilse.
1: Aynen.
0: İndirimli ya da ücretsiz değilse zaten. İndirimli ya da ücretsiz kartlarda zaten fotoğrafın çıkıyor.
1: Tabii ki. Yani burada insanların da dediğin
0: bunlar
1: gibi bir sistem
0: gibi
1: olabilir. Ama öyle bir sistem olacağını düşünmüyorum. İnsanlar ilk bindiğinde şöyle olacak. Ben sana söyleyeyim. Abi sen ver, ben sana vereyim. Çıt, al evet paranı. Kartı çıkarana kadar en azından.
0: 2-3 tane bu merkez var kartlarla ilgili. İnsanlar göreceksin şimdi kuyruk olacak orada.
1: Evet.
0: Yığılma olacak, tartışmalar başlayacak.
1: Doğru.
0: Çünkü bir geçiş yapmamışsın. Şu an bir geçiş yok. Bir geçiş dönemi yok.
1: Evet. Maalesef. Direkt sen bunu bir önlem almadan direkt karta geçersen orada büyük sıkıntı yaşanır. Ha bu bir sorun mu? Sorun. Mersin'in sorunu. Ama Mersin'de sorun bitmiyor ki. İki bunu atlatırız. 2 gün sonra başka bir şey çıkacak.
0: Benim burada vurgulamak istediğim Mersin'in sorunlarıyla ilgilenmeyen, uzun zamandır ilgilenmeyen belediye başkanlarımız vardı. Artık başkan vekilleri ne yaparlar bilmiyoruz. Dediğin gibi herkesin kendine göre bir tarzı olacaktır muhakkak.
1: Tabii, mutlaka.
0: Ama umuyoruz ki Mersin'in sorunlarına eğilirler.
1: İnşallah. Yani bizim tek temennimiz o tabii ki. Mersin ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi konuşuruz. Mersin ne kadar güzel olursa biz de o kadar güzel oluruz Serkan.
0: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: Güngül'le Gülgün'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Hayyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
3: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
3: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ardnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.
4: Yüreğimde aç.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülkü.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift

0: Radyo.
1: Radyo. Ülkü ülkü.
2: O kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, kollarımla sarayım. Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım.

Herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim canım, sen gitme. Hoş bir gülüşünle bir kadeh şarap ver. Dünya güzelim Meysun Hanım, sen gitme.

taze yüzünle nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel. Hiç doymadı gönlü, yüzü bin güle bedel.

0: sen bela mısın başıma?
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.